George Friedrich Handel'in İskender'in Ziyafeti adlı oratoryosunu İrlanda Barok Korosu ve Orkestrası'nın 30 Ağustos 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Topluluk Biz parçası olarak Handel'in Mesih oratoryosundan bir bölüm seslendirmek üzere tekrar sahnede.

Kirwellen yönetimindeki İrlanda Barok Korusu ve Orkestrası Handel'in Mesih Oratoryosu'ndan bir bölüm seslendirdi. George Friedrich Handel'in eserlerinden oluşan programımızın bu bölümü, bestecinin 209 katalog numaralı Alman aryasının obua, keman ve ork düzenlemesiyle devam ediyor.

Georg Friedrich Händel'in 209 katalog numaralı Alman aryasını keman, obua ve orgdan oluşan Oda Müziği grubu yorumladı. Programımızın bu bölümü yine Händel'e ait iki keman ve sürekli bas için Opus 2 3 numaralı sonatla sona eriyor.

numaralı sonatını Musica Alta Ripa topluluğundan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Radyo 3 Nocturno gece yayını devam ediyor. Richard Wagner'in Tanrıların Alacakaranlığı adlı müzikli dramasından Siegfried'in Cenaze Marşı başlıklı bölümü, Ludwig Grossmann'ın Voyvoda Hayaleti başlıklı komik operasından Çardaş bölümünü ve Vivaldi'nin çağdaşı olan İtalyan besteci Francesco Durante'nin yaylı çalgılar için kaleme aldığı La Majör 5 numaralı kuartet konçertosunu dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne romantik dönemin İsveçli besteci Adolf Fredrik Lindblad'ın Do majör 3 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsüyle başlıyoruz. Yggdrasil Kuartet seslendiriyor.

İsveçli besteci Adolf Fredrik Lindblad'ın Do majör 3 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü Yggdrasil Quartet seslendirdi. 23 yaşında hayata veda eden Alman besteci Ludwig Schunke'nin Opus 3 sol minör piyano sonatıyla devam ediyoruz.

Ludwig Schunke'nin Robert Schumann'a ithaf ettiği Opus 3 Sol Minör Piyano Sonatını Sylvain Dauphin yorumladı. Müziğindeki ilginç armonik dokuyla dikkat çeken 20. yüzyıl bestecisi Pierre-Max Dubois'ın flüt dörtlüsü var sırada.

Pierre Max Dubois'ın flüt dörtlüsünü Litvanyalı flüt sanatçıları seslendirdi. Richard Wagner'in Tanrıların Alacakaranlığı adlı 1876 tarihli müzikli dramasından Siegfried'in Cenaze Marşı başlıklı bölümle devam ediyoruz.

Karl Wagner'in Tanrıların Alacakaranlığı adlı eserinden Siegfried'in Cenaze Marşı başlıklı bölümü Zagreb Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Voces Suaves ve Cafe Baum topluluklarından dinleyeceğiniz Johann Sebastian Bach'a ait Gel İsa Gel başlıklı motet var sırada.

Johann Sebastian Bach'ın Gel İsa Gel başlıklı motetini Voce Suaves ve Cafe Baum topluluklarından dinledik. Edward Grieg'in solo piyano için Lirik Parçalar adlı albümünde yer alan Trollhagen'da Düğün Günü başlıklı eserle devam ediyoruz.

Robert Gregg'in Lirik Parçalar albümünden Trollhagen'da Düğün Günü başlıklı eseri piyanist Valery Trajan seslendirdi. Ludwig Grossman var sırada. Polonyalı bestecinin 1875 yılında kaleme aldığı Voyvoda Hayaleti başlıklı komik operasından Çardaş bölümünü dinliyoruz.

Polonya Radyo Senfoni Orkestrası Ludwig Rosman'ın Voyvoda Hayaleti başlıklı komik operasından Çardaş bölümünü seslendirdi. Ernest Chausson'un 1896 yılına ait Piyano için Birkaç Dans adlı albümünden Pavan ve Forlan başlıklı eseriyle devam ediyoruz.

Agnes Schoesson'un Pavan ve Forlan başlıklı parçasını piyanist Bengtoke Lundin'den dinlediniz. Programımız Vivaldi'nin çağdaşı olan İtalyan besteci Francesco Durante'nin yaylı çalgılar için kaleme aldığı La Majeure 5.

0: Cesco Durante'nin La Majör 5 numaralı kuartet konçertosunu Concerto Köln topluluğundan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Ben Sinem Yıldırım.

kentin pek çok yerinde yollar göle döndü. Araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarının 200 kilogramı aştığı bildirildi. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce'de tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu. Vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, su baskını riski bulunan bodrum katlarda ve alanlarda bulunmamaları istendi. Dere yataklarından, alt geçitlerden ve toprak kayması riski bulunan bölgelerden uzak durun uyarısı yapıldı. İçişleri Bakanı en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, AFAD'ımızın koordinasyonunda İstanbul'da 8392 personel, 2246 araç ve iş makinesiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz dedi. Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da sağanaktan etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilgili kurumların tüm tedbirleri aldığını söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vatandaşların yetkili kurumların uyarılarını dikkate almalarını istedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, devletimiz tüm kurumları ve ekipleriyle sahadadır, vatandaşımızın yanındadır ifadesini kullandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 48 il için sarı, 5 il içinse turuncu kodlu uyarı verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi özellikle Marmara bölgesinde yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Orta Doğu gündemiyle toplandı. Toplantıda İsrail'in Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını engellemeye çalıştığı vurgulandı. Mekke İttifakı'nın kardeş ülkelerle dayanışmayı güçlendirdiği ifade edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Bakü'de düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı SİKA zirvesine katılacak. Fidan'ın zirvede hitapta bulunması ve ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Gazze'deki durumla ekonomik işbirliği zirvenin önemli

Geçici düzenleme ile koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacak. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı balistik füzeyle hedef aldı. Hava savunma sistemleri füzeyi engelledi. Şarapnel parçaları ise yerleşim alanına düştü, bir kişi yaralandı. Yemen'de de şiddetli çatışmalar sürüyor. Çatışmalar ülkedeki sivilleri derinden etkiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ordusunu yok ettiklerini savundu, savaşın çok yakında sona ereceğini söyledi. Tahran'dansa hedefe ulaşmak için hem savaşıyor hem müzakere ediyoruz açıklaması geldi. Hürmüz Boğazı'nda gerilim de sürüyor. Haberleri dinlediniz.

the best. You were smiles to

Ja, okay. All right. All right.

Yasin Yıldıran'ın hazırlayıp sunduğu, besteciler ve eserleriyle ilgili hikayelerin yer aldığı Bir Eser Bir Hikaye, Çarşamba akşamları saat 20'de TRT Radyo 3'te.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Radyo 3 Sabah, Wolfgang Amadeus Mozart'ın 317 eser sayılı klarnet ve yaylı sazlar için si bemol majör dörtlüsüyle başlıyor.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 317 eser sayılı klarnet ve yaylı sazlar için si bemol majör dörtlüsünden bölümler dinlediniz. Eric Höprich ve The Artaria dörtlüsü seslendirdi.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 5 2 numaralı sol minör violonsel ve piyano için sonatından bölümler dinlediniz. Gautier Capuçon ve Frank Brely ikilisi seslendirdi.

Johann Nepomuk Hummel'in Opus 83 5 numaralı Mi majör piyanolu üçlüsünden bölümler dinlediniz. Gold piyanolu üçlüsü seslendirdi.

Ottorino Respighi'nin piyano için antik arya ve danslarından bölümler sunduk. Konstantin Serbakov seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 sabahın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Ayşe Koyuncu ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşça kalın.

0: odadan ezgiler.
1: Günaydın sevgili Radyo 3 dinleyenleri. TRT Radyo 3'te Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Odadan Ezgiler programıyla sizlerleyiz. Ben Taner Efe Çatı. Sadece oda müziklerine yer verdiğimiz bir saat sürecek olan programımızda siz değerli dinleyenlerimize oda müziğinin büyülü dünyasında çıkacağınız müzikal yolculukta keyifli dakikalar diliyoruz. Bu programımızda oda müziği türündeki eserlerine yer verdiğimiz sanatçımız Jan Ladislav Dusek.
2: Radyo 3.
1: Jan Ladislav Dusek, 12 Şubat 1760 tarihinde Bohemya'nın Kaslav kentinde köklü bir müzisyen ailenin ferdi olarak dünyaya gelir. İlk müzik eğitimini org sanatçısı ve besteci olan babasından alan Dusek, ilerleyen yıllarında Cizvit okullarında teoloji ve felsefe eğitimi görürken müzikal yetenekleriyle de öne çıkar. Gençlik yıllarında Prag'da ve ardından Hollanda'da org ve piyano icracısı olarak kariyerine yön veren adımlar atar. Bu süreç onun Avrupa'nın en saygın virtüözlerinden biri olmasının temelini oluşturur. Sanatçının Opus 41 Fa minör piyano beşlisinin Allegro non troppo tempolu bölümünü dinliyoruz. Eseri Nepomuk Fortepiano Quintet seslendiriyor.

Jan Ladislav Dussek'in Opus 41 Fa minör piyano beşlisinin Allegro non troppo tempolu bölümünü dinlediniz. Eseri Nepomuk Fortepiano Quintet seslendirdi. 1780'li yılların başında Hamburg'a geçerek Carl Philipp Emanuel Bach'la tanışan Dussek, bu etkileşim sayesinde klavyeli çalgılar üzerindeki teknik ve müzikal hakimiyetini derinleştirir. St. Petersburg'dan Berlin'e ve Litvanya'ya uzanan geniş bir coğrafyada konserler veren Dussek, dönemin yeni gelişen enstrümanı fortepiyanonun teknik sınırlarını zorlayan ilk büyük piyanistlerden biri olarak Avrupa çapında büyük bir şöhret kazanır. Seyahatleri sırasında icra ettiği eserler ve sergilediği üstün virtüözite, onu klasik dönemin en çok aranan figürlerinden biri haline getirir. Sanatçının Opus 41 Fa minör piyano beşlisinin Adagio tempolu bölümünü dinliyoruz. Eseri Nepomuk Fortepiano Quintet seslendiriyor.

da zarif ve etkileyici besteleriyle de başkentteki müzik yaşamına yön verir. Ancak 1789'daki Fransız ihtilalinin patlak vermesi ve aristokrasiye yönelik tehditlerin artmasıyla birlikte güvenliğini sağlamak amacıyla İngiltere'ye sığınmak zorunda kalır ve kariyerinde yepyeni bir dönemin kapısını aralar. Sanatçının Opus 41 Fa minör piyano beşlisinin Allegretto tempolu bölümünü dinliyoruz. Eseri Nepomuk Fortepiano Quintet seslendiriyor.

0: Jan Ladislav Dussek'in Opus 41 Fa minör Piyano Beşlisi'nin Allegretto tempolu bölümünü dinlediniz. Eseri Nepomuk Forte Piano Quintet seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: Londra'da geçirdiği yaklaşık 10 yıllık süreç, Dussek'in kariyerindeki en yenilikçi ve verimli dönemlerden birini teşkil eder. Burada piyano üreticisi John Broadwood'la kurduğu teknik ortaklık, forte piyanonun ses aralığının 6 oktava genişletilmesine ve enstrümanın mekaniğinin güçlendirilmesine doğrudan katkı sağlar. Ayrıca konserlerde piyanoyu dinleyiciye yan profilden konumlandıran ilk müzisyen olarak modern konser pratiğinin temellerini atar. Eşi Sofia Cory ve kayınpederiyle birlikte kurduğu müzik yayıncılığı şirketi, başlangıçta büyük başarı yakalasa da girişimin 1799'da iflasla sonuçlanması Dussek'i kıta Avrupa'sına dönmeye mecbur bırakır. Sanatçının Opus 4 3 numaralı Fa minör keman sonatını dinliyoruz. Kemanda Julia Huber, piyanoda Miriam Altman seslendiriyor.

Jan Ladislav Dussek'in Opus 4, 3 numaralı Fa minör keman sonatını dinlediniz. Kemanda Julia Huba, piyanoda Miriam Altman seslendirdi. Kıta Avrupa'sına döndükten sonra bir süre çeşitli kentlerde bağımsız konserler veren Dussek, 1803 yılında Prusya Prensi Louis Ferdinand'ın hizmetine girer ve bu süreçte aristokrat hamisiyle çok derin bir müzikal dostluk kurar. İkilinin sanatsal paylaşımları, Dussek'in kompozisyon dilinde daha derin, dramatik ve erken romantik tınılara yönelmesini sağlar. Prensin 1806 yılında Zalfeld Muharebesi'nde hayatını kaybetmesi Dussek'i derinden sarsar ve bu acı olayın ardından Dussek, müzik tarihinin en dokunaklı piyano eserlerinden biri olarak kabul edilen Eleji Armonik başlıklı sonatını besteler. Sanatçının Opus 1, 3 numaralı Do majör keman sonatının Allegretto moderato assai tempolu bölümünü dinliyoruz. Kemanda Julia Huber, piyanoda Miriam Altman seslendiriyor.

Yan Ladislav Dussek'in Opus 1 3 numaralı Do majör keman sonatının Allegretto moderato assai tempolu bölümünü dinlediniz. Kemanda Julia Hüba, piyanoda Miriam Altman seslendirdi. Yaşamının son yıllarını Paris'te dönemin güçlü siyasetçilerinden Prens Talleyrand himayesinde geçiren besteci, bu süreçte L'Invocation gibi başyapıtlarını kaleme alır. Hayatının son dönemlerinde bozulan sağlığı ve ilerleyen obezitesi nedeniyle konser sahnelerinden giderek uzaklaşan Dussek,

20 Mart 1812 tarihinde Saint-Germain-en-Laye'de hayata veda eder. Klasik dönemin yapısal zarafetini romantik dönemin tutkulu ve öznel anlatımıyla birleştiren Dussek, Beethoven

Beethoven, Schubert ve Chopin gibi kendisinden sonra gelen devleri müjdeleyen, piyano literatürünün vizyoner yaratıcılarından biri olarak müzik tarihindeki saygın yerini korur. Sevgili Odadan Ezgiler dinleyenleri, bu programımızda size son olarak Jan Ladislav Dussek'in Opus 28 5 numaralı sol minör keman sonatını dinletiyoruz. Kemanda Julia Huber, piyanoda Miriam Altman seslendiriyor.

0: Jan Ladislav Dussek'in Opus 28 5 numaralı sol minör keman sonatını dinlediniz. Kemanda Julia Huba, piyanoda Miriam Altman seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Taner Efe Çatı. Teknik yapımda Ufuk Bakır. Bir programımızın daha sonuna geldik. Ama dans eden melodiler durmak bilmiyor. Yeter ki duymaya çalışın odadaki ezgileri. Notaların armağanı.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Merhaba sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Ben Bora Çetin. Rock efsanelerinin yıllardan beri duyduğunuz ve tanıdığınız bu sinyal müziğinin ardından her hafta pazar günü saat 17'de TRT Radyo 3'te sizlerle birlikteyim. Rock efsaneleri her pazar saat 17'de TRT Radyo 3'te.

Bu sabah sizi yavaşlamaya davet ediyorum. Az önce dinlediğimiz temanın yer aldığı Miyazaki'nin Yürüyen Şatosu gibi filmler ya da Ursula K. Le Guin'in Yerdeniz Büyücüsü gibi kitaplar gündemin yakıcı hızından mola almaya imkan veriyor. Bana göre fantastik filmler ve kitaplar gerçeklikten kaçmaktan ziyade kendimizi ve hayatı anlamak için ihtiyaç duyduğumuz sınırları çok geniş bir özgürlük perspektifi sunuyor. Fantastik edebiyatın duayenlerinden Ursula K. Le Guin, Zihinde Bir Dalga, Yazar, Okur ve Hayal Gücü Üzerine adlı derlemesinde yer alan Gerçekte Olmayan Şeyler başlıklı yazısında şöyle diyor. Fantazilerde hikaye çoğunlukla sıradan hayatın içinde geçer. Ama fantazinin malzemesi, gerçekçi akımın ilgilendiği toplumsal gelenek ve göreneklerden daha kalıcı ve evrensel bir gerçekliktir. Fantezinin özünde ruhsal meseleler, insanlığın değişmezleri vardır. Şu anki New York veya

1850'deki Londra ya da 3000 yıl önceki Çin hakkında bir şeyler bilmek veya öğrenmek zorunda kalmadan tanıdığımız durumlar ya da imgeler.

Miyazaki'nin Yürüyen Şato film müziğinden Çiçek Bahçesi temasını dinledik. Joe Hisaishi'nin bestesiydi. Büyücü Howl'un savaşları durdurmak için verdiği büyük mücadeleden, düzenin yarattığı karmaşadan uzaklaşıp dinlenmek için geldiği hayali bir bahçe burası. Benim de sık sık gözlerimi kapatıp ışınlandığım yere çok benziyor. Uçsuz bucaksız ve rengarenk çiçeklerle dolu. İçinde masmavi bir su var. Bir de minik kulübe. Bu kulübe gerçekle hayal dünyasını birbirine bağlayan bir portal.

Miyazaki'nin ilk izlediğim filmi arkadaşım Totoro'nun müziklerinden Rüzgarın Yolu adlı temayı Morunas'ın yorumuyla dinledik. Şimdi Ursula K. Le Guin'in fantezi hakkındaki cümlesinde kullandığı "bir şeyler bilmek zorunda kalmadan" ifadesi üzerinde biraz duralım. Malumunuz, bilgi bombardımanı altında olduğumuz bir çağda yaşıyoruz. Üstelik yarısından fazlası çöp niteliğinde olan bilgilerden oluşan, kaygı ve korkularımızın niteliğini bile dönüştüren bir bombardıman bu. Eminim FOMO'yu duymuşsunuzdur. Fear of Missing Out, yani kaçırma korkusu. Kişinin hayatını daha iyi hale getirebilecek bilgileri, olayları, deneyimleri veya yaşam kararlarını kaçırma endişesi olarak açıklanıyor. Aynı zamanda pişmanlık korkusu

da ilişkili olan FOMO, bireylerin kendilerini sürekli olarak sosyal etkileşimde ve başkalarının yaptıklarıyla bağlantıda kalmaya zorunlu hissetmelerine neden oluyor.

Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler sürekli değişimi ve bu değişimin hızına ayak uydurmayı dayatıyor. Hayatta kalabilmek, var olabilmek sanki hızlanmakla mümkünmüş gibi hissediyoruz. Yeterince hızlı değilsek sistem bizi dışarı savuruyor. İlkokuldan başlayarak test sistemiyle başlıyor bu hızlanma dayatması. Özellikle kent yaşamında bu dayatmaya direnmek çok zor. Direnmeyi istesek de FOMO, kaçırma korkusu peşimizi bırakmıyor. FOMO'ya kapılmasak, para kazanmak için her türlü reklamı sosyal medyada yapmak, kendimizi ve işimizi çevrim içi olarak pazarlamak durumunda hissediyoruz. İşimiz ve değeri takipçi ve beğeni sayısıyla ölçülür oldu. İşte bu nedenlerle sürekli çevrim içi ve her konuda hızlı olmak için çaba sarf ediyoruz. Hepimiz hız tutkunlarına dönüştük. Bilgiye ulaşmak saniyelerle ölçülebilecek bir zaman diliminde, üstelik önemli bir fiziksel çaba sarf etmeksizin gerçekleşiyor ve biz analog hücrelerimizle fiber optik dijital akışa yetişmeye çalışıyoruz. Öylesine zaman yoksunu ve hız hastasıyız ki artık bir şeylerin tadını nasıl çıkaracağımızı da bilemiyoruz. Her zaman sıradaki şeyi iple çekiyoruz. 7/24 haber bombardımanına maruzuz. Aslında yavaşlamaya, hatta zaman zaman durmaya, hazmetmeye, sindirmeye, yalnız kalmaya ve sıkılmaya ihtiyacımız var. Çünkü her şey çok hızlı gerçekleştiğinde insan hiçbir şeyden emin olamaz, kendisinden bile, demiş rahmetli Milan Kundera.

Artık JOMO diye bir kavram var. Açılımı Joy of Missing Out'muş. Yani kaçırmanın keyfi. Kendine bakmanın bir yolu olarak bağlantıyı kopartmak diye de açıklaması var. Hızlı bilginin beraberinde getirdiği bellek itimi ve manipülasyonla mücadele etmek, kişisel olduğu kadar toplumsal da bir görev bence. O nedenle şimdi sizi de bu mücadeleye dahil edeyim diye Radyo 3'ü dinleyen herkesi kaçırmanın keyfini sürmeye davet ediyorum. Zorlayıcı görünse de eğer imkanınız varsa iş, güç, toplantı, ayıklanacak sebzeler, süpürülecek salon, ovulacak lavabo hepsini 14 dakika boyunca bırakın. Dünyadan elinizi eteğinizi çekin. Tek bağlantınız radyo ile olsun. İzin verin, Beethoven Pastoral başlıklı 6. senfonisinin 2. bölümünde sizi bir nehir kenarına götürsün. Ben bu nehir kenarını yürüyen şatodaki gibi bir çiçek bahçesi olarak hayal ediyorum. Etrafta çiçekler, kuş sesleri, mevsimi seçmek size kalmış. Yapraklar ister yeşil ister sarı olsun, isterseniz hiç olmasın. Belki de kar yağıyordur, tamamen size kalmış. Emin olduğumuz tek şey var, o da Beethoven'ın eseri tamamladığı 1808 yılında hayatın şimdiki gibi hızlı olmadığı. Nehir kenarında selfie çekenler yok. Telefon henüz icat edilmemiş bile. Uzaktan uçak, helikopter sesi, ambulans sireni veya araba kornoları da gelmiyor. Buhar gücüyle çalışan birkaç otomobil modeli yeni patent almış. Fantastik edebiyatın ilk örneği sayılan Frankenstein'ı Mary Shelley henüz yazmamış. Muhteşem doğa manzaraları çizen Van Gogh henüz dünyaya gelmemiş. Sadece derin bir sessizlik ve müzik var. Beethoven işitme problemi yaşıyor ama henüz tam olarak sağır değil. Doğayı ve yürüyüş yapmayı çok seviyor. Pastoral senfonisini tamamladığında partisyona 5 bölüm başlığı olarak şunları yazıyor. 1. Kırsala gelince uyanan neşeli duygular. 2. Dere kenarındaki manzara. 3. Köylülerin neşeli buluşması. 4. Gök gürültüsü, fırtına ve çobanın şarkısı. 5. Fırtına sonrası, neşeli ve şükran dolu hisler. Bu başlıklarla Opus 68 Fa Majör 6. Senfonisi programlı müziğin ilk örneklerinden biri olarak müzik tarihine geçiyor. Şimdi gözlerimizi kapatıyor, dünyanın fişini çıkartıp Beethoven'ın dere kenarındaki manzarayı anlattığı bölüme kulaklığımızın fişini takıyoruz. Seçtiğim kayıt 1980 yılına ait. Viyana Filarmoni Orkestrası'nı Leonard Bernstein yönetiyor.

Beethoven'ın Opus 68 Fa majör 6. senfonisinden 2. bölümü Leonard Bernstein yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Sevgili dinleyiciler, TRT Radyo 3'te Müzikli Zaman Makinesi'ndesiniz. Kaçırma korkusu FOMO'nun panzehiri olan JOMO'nun, yani kaçırmanın keyfini sürüyoruz. Hızı adeta kutsallaştıran ve bizi daha hızlı olmaya, düşünmeye, yemeye, tüketmeye, her anlamda daha hızlı yaşamaya teşvik edenlere karşı geliyoruz. Hiç olmazsa bir saatliğine. Yalnız da değiliz. Küreselleşmeyi ve beraberinde getirdiği hızlı tüketim alışkanlıklarını yaşamın her alanında sorgulayan, bireylerin içine düştüğü hızlı yaşama tutkusuna karşı mücadele veren bir akım var. Yavaş hareketi. Yavaş hareketi, seyahatten ekonomiye, yeme içme alışkanlıklarından kent yaşamına kadar her konuda yerelliği, doğallığı ve insan doğasıyla uyum içindeki yavaşlığı destekliyor.

Ulvi Cemalerkin'in Duyuşlarından 2 numaralı Küçük Çobanı Verda Erman'dan dinledik. 1986 yılında bir grup eylemci İtalya'nın Roma kentinde açılmak istenen bir fast food restoranını hamur işi fırlatarak protesto ederler. Eylemcilerin lideri İtalyan yazar Carlo Petrini'dir. Eylemin simgesi de yavaşlığı temsil eden salyangoz. Petrini'ye göre hızlı yemek, kişiler arası iletişimi, sohbet şansını, sessizlik imkanını ve duyusal zevkleri engelleyen, ruhların açlığını doyurmaktan yoksun bir aktiviteydi. Yavaş olmak, kendi hayatınızın ritimlerini kontrol ettiğiniz anlamına gelir.

herhangi bir bağlamda ne kadar hızlı gitmeniz gerektiğine siz karar verirsiniz. Eğer bugün hızlı olmak istiyorsam hızlı olurum. Yarın yavaşlamak istersem yavaşlarım. Uğruna savaştığımız şey kendi ritmimizi belirleme hakkı, diyordu Petrini. Yavaş Yemek Hareketi 80 bini aşkın üyesiyle uluslararası bir sivil toplum örgütüne dönüşüyor ve ardından yavaş şehir, yavaş seyahat, yavaş okul, yavaş giyim, yavaş okuma, yavaş ekonomi, yavaş yaşam ve yavaş medya alanlarına da sirayet ediyor. Hızdan ve küreselleşmenin yıpratıcı etkisinden kurtulmanın yolları üzerine çalışmaların yolunu açıyor. Şimdi aralarında Yavaşlık adlı kitabının da yer aldığı unutulmaz eserler kaleme alan Milan Kundera'ya bir selam gönderelim. Ünlü romanı Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliğinden uyarlanan filmin müziklerinden İki Yanaçek bestesi dinleyelim.

11 Temmuz 2023'te aramızdan ayrılan Milan Kundera'nın en ünlü romanı, var olmanın dayanılmaz hafifliğinden uyarlanan filmin müziğinden iki yana çek bestesi dinledik. Dünyada ısınmaya neden olan El Niño hava olayı tüm şiddetiyle devam ediyor. Mevcut süper El Niño son 75 yılın en şiddetlisi olma ihtimalini taşıyor ve sonbaharla kış aylarında kasırga sezonu, yağışlar ve sıcaklık üzerinde etki yaratması bekleniyor. Ekvatoral Doğu Pasifik'teki su sıcaklıkları ortalamanın 2,3 santigrat derece üzerinde seyrediyor. Yüzey sularının bazı bölgeleri ortalamadan 4 santigrat derece kadar daha sıcak. Bu durum tüm zamanların rekoru anlamına geliyor. Ekim-Aralık döneminde %83 olasılıkla 1950'lere kadar uzanan önceki El Niño olaylarının şiddetini aşacak tarihi bir olayın gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Beklemek, Unutulan Sanat kitabının yazarı Timur Reuter, Alman toplumunun %55'inin bekleme kavramına öfkeyle yaklaştığını söylüyor. Yoğun hayattan kaçıp dinlenmek isteyen insanlığın kendilerine mola süresi tanıyan beklemeden nefret etmesini paradoksal bulduğunu ekliyor. Sabır yerine vaktin bir an önce uçup gitmesini tercih etmek. Hız aşkıyla yanan insan en değerli şeyin zaman olduğunu unutuyor. Böyle aceleci bir canlı türünün iklim krizini durup düşünmesi, doğaya da dinlenmesi için şans vermesi pek mümkün görünmüyor. Pandemide doğa nasıl coşmuştu hatırlıyorsunuz değil mi?

Yavaş olmak, tembel, çağ dışı ya da teknofobik olmak demek değil. Erdemli küreselleşme mümkün. Bazen hızlı, bazen yavaş, bazen ikisinin ortasında bir yerde durarak. Beynimizin vitesini düşürmek bize sağlık, iç huzur, büyülü konsantrasyon ve daha yaratıcı düşünme yeteneği getirir. Bu, Milan Kundera'nın bahsettiği yavaşlığın hikmetidir. Araştırmalar gösteriyor ki, insanlar sakin, telaşsız ve stresten uzak olduklarında daha yaratıcı oluyor. Çünkü zamana karşı yarış dar bir bakış açısına yol açıyor. Yavaşlığa Övgü kitabında Karl Honore şöyle yazmış: "Benim ilham anlarım genelde rahatladığım bir zamanda, duştayken, yemek yaparken veya parkta koşarken ortaya çıkar. Tarihin büyük düşünürleri de beynin vites düşürmesinin önemini biliyordu. Charles Darwin kendini yavaş düşünen olarak tanımlardı. Albert Einstein, Princeton Üniversitesi'ndeki ofisinden uzaya yıllar boyu bakmasıyla ünlüydü. Einstein şu iki düşünce stilinin birleşimine önem verirdi. Bilgisayarlar inanılmaz hızlı, doğru ve aptal. İnsanlar inanılmaz yavaş, yanlış ve zeki. Bu ikisi birlikte hayalin ötesinde güçlüler. Bu yüzden en akıllı ve yaratıcı insanlar ne zaman akıllarını boş bırakacaklarını ve aşırı çalışmayı durduracaklarını bilirler. Başka bir deyişle, ne zaman yavaş, ne zaman hızlı olunması gerektiğini."

Momonun, yani kaçırma keyfinin sularında yüzdük. Miyazaki'nin masalsı çiçek bahçelerinden, Beethoven'ın nehir kenarındaki dinginliğine, yavaş hareketinin ilham veren adımlarından, Milan Kundera'nın yavaşlık hikmetine uzanan zaman yolculuğumuz böylece sona eriyor. Zaman makinesinin belki de hepimizin sahip olmayı düşlediği, görüp görebileceğimiz en hızlı araç olduğunu kabul ediyorum. Fakat bu programda çıktığımız yolculuklar ve yaptığımız hız tamamen hayali. Zihnimiz, sanatın ve edebiyatın rehberliğinde bize her türlü hızda, her türlü zamana ve mekana ulaşma imkanı sunan en eşsiz araç. Hızlanmak istediğimizde ışık hızında yüzyıllar kat ettiğimiz, durmak istediğimizde de iki nota arasında zamanı askıya aldığımız büyüleyici bir sığınak. Akışa kapılıp sürüklenmek yerine durma, zamanı ve hayatı sindirme lüksüne sahip olduğunuz bir hafta diliyorum. Gelecek Perşembe saat 10'da buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Yaylı Çalgılar Dünyası. Hazırlayan ve sunan Beste Tıknaz Modir.
1: Merhaba değerli TRT Radyo 3 dinleyicileri. Yaylı Çalgılar Dünyası'nın büyülü tınlarında seyahat ettiğimiz programımıza hoş geldiniz. Programın yapımında ve yayında emeği geçen Didem Tayfur Saltık ve teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz ile birlikte...

Çalgılar Dünyası programında her perşembe saat 11'de TRT Radyo 3'te bir saat boyunca sizlerleyiz. Yel Çalgılar Dünyası programında bugün Gabriel Fauré'nin piyanolu kuartetlerine yer veriyoruz. Fransız besteci, orkçu, piyanist ve öğretmen olan Fauré, kendi kuşağının önde gelen Fransız bestecilerinden birisidir. Müzik tarzı 20. yüzyılın bestecilerinin çoğunu etkilemiştir. En bilinen eserleri arasında Pavan, Requiem, Sicilien, Piyano için Nocturne ve Claire de Lune şarkısı bulunmaktadır. En bilinen ve en kolay erişilebilir besteleri genellikle erken dönem eserleri olsa da Fauré'nin en çok beğenilen eserlerinin çoğu da sonraki yıllarda bestelediği görülmüştür. Fauré'nin yeteneği küçük yaşlarda ortaya çıkmış. 9 yaşında Paris'te Ecole Niedermeyer Müzik Okulu'na gönderilmiş ve burada kilise orkçusu ve koro şefi olarak eğitilmiştir. Öğretmenleri arasında ömür boyu dostu olan Camille Saint-Saëns da vardır. 1865'te üniversiteden mezun olduktan sonra Fauré orkçu ve öğretmen olarak mütevazi bir hayat yaşamaya başlamıştır. Bu sebeple beste yapmaya pek zaman ayıramamıştır. İlerleyen yıllarda da Eglise de Madeleine'in orkçusu ve Paris Konservatuarı'nın müdürü gibi önemli görevlerde bulunduğunda bile beste yapmaya zaman bulamadığı için yaz tatillerinde yoğunlaşmak için kırsal bölgelere çekilmeyi tercih etmiştir. Hayatının son yıllarında Fransa'da döneminin önde gelen Fransız bestecisi olarak tanınmıştır. 1922'de Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında eşi benzeri görülmemiş bir ulusal müzik töreni Gabriel Fauré için düzenlenmiştir. Fauré'nin müziği, romantizmin sonunu 20. yüzyılın ikinci çeyreğinin modernizmiyle birleştiren bir müzik olarak tanımlanmıştır. Düşünün ki Chopin doğduğunda Fauré hala beste yapıyordu ve Fauré'nin ölümüne kadar caz ve 2. Viyana Okulu'nun atonal müziği duyulmaya başlanmıştı bile. Onu Fransa'da kendi kuşağının en ileri bestecisi olarak tanımlayan Grove Müzik ve Müzisyenler Sözlüğü, armonik ve melodik yeniliklerinin sonraki nesiller için armoni öğretimini etkilediğini belirtmiştir. Hayatının son 20 yılında giderek artan işitme kaybından muzdarip olmuştur. Daha önceki müziğinin cazibesinin aksine bu dönemdeki eserleri bazen anlaşılması güç ve içine kapanık, bazen de çalkantılı ve tutkulu bir karaktere sahiptir. Fauré müziğinde kendini beğenmişlik ya da gerçek müzikal icat eksikliğinin bir maskesi olarak gördüğü gösterişli ton, renk kombinasyonlarına ilgi duymamıştır. Öğrencilerine içinde glockenspiel, çelesta, silofon, çan veya elektrikli enstrümanlara başvurmadan da çok iyi bir orkestrasyon üretmenin mümkün olduğunu öğretmeye çalışmıştır. Debussy, Fauré'nin orkestrasyonunun sadeliğine hayran kalmıştır. Oda müziği repertuarında özellikle ilki olmak üzere Do minör ve Sol minör iki piyanolu dörtlüsü Fauré'nin en bilinen eserleri arasındadır. Diğer oda müziği eserleri arasında iki piyanolu beşlisi, iki cello sonatı, iki keman sonatı, bir piyano üçlüsü ve bir yaylı dörtlü yer almaktadır. Copland iki numaralı beşlisini Fauré'nin başyapıtı olarak değerlendirir. Saf bir maneviyat dalgası, son derece klasik, romantik mizaçtan olabildiğince uzak. Fauré'nin son eseri olan yaylı dörtlüsünü Gramofon dergisi samimi bir meditasyon, herhangi bir standartta olağanüstü bir eser, sürekli olarak gökyüzüne doğru çekiliyor gibi görünen temalarla uhrevi ve başka bir dünyaya ait olarak tanımlamıştır. Yaylı Çalgılar Dünyası programında bugün Gabriel Fauré'nin iki piyanolu dörtlüsüne yer vereceğiz. Bir numaralı Opus 15 Do minör piyanolu dörtlüsü, keman, piyano, viola ve cellodan oluşan geleneksel bir piyanolu dörtlü kombinasyonu için bestelenmiştir. Minör bir tonda olmasına rağmen eser ağırlıklı olarak olumlu bir tona sahiptir. Ancak yavaş bölümünde Fauré'nin bestelendiği dönemdeki duygusal karmaşasına dair bazı ipuçları da bulunmaktadır. 1877'de 5 yıl süren bir flörtün ardından Fauré tanınmış şarkıcı Paulina Viodart'ın kızı Marianne Viodart ile nişanlanmıştı. Nişan 4 aydan kısa sürdü ve Marianne Fauré'nin büyük üzüntüsüne neden olacak şekilde nişanı bozdu. İlişkilerinin son aşamalarında 1876 yazında dörtlü üzerinde çalışmaya başlamıştı Fauré. Eseri 1879'da tamamladı ve 1883'te finali tamamen yeniden yazarak

revize etti. Orijinal versiyonu ilk olarak 14 Şubat 1880'de seslendirildi. Şimdi Fauré'nin bir numaralı piyano dörtlüsünü dinliyoruz.

Gabriel Fauré'nin 4 bölümden oluşan ve en popüler oda müziği eserlerinden biri olan Opus 15 1 numaralı do minör piyano dörtlüsünü piyanoda Jacqueline Eymar, kemanda Günter Kern ve Werner Neuhaus, viyolada Erich Ziehermann ve violonselde Bernard Braunholz yorumuyla dinledik. Yerli Çalgılar Dünyası programında bugün Gabriel Fauré'nin piyanolu kuartetlerine yer veriyoruz. Gabriel Fauré'nin sessiz gücü ve yeniliğe, bağımsızlığa ve dürüstlüğe olan bağlılığı Fransız müziğindeki birçok önemli gelişmenin temellerini atmıştır. Konservatuvarda kendisine çeşitli lakaplar takılmıştır ve bunlardan en önemlisi baş melek lakabıdır. Günümüzde daha çok bu lakabıyla da anılmaktadır. Şimdi Gabriel Fauré'nin Opus 45 2 numaralı sol minör piyano dörtlüsü ile devam edeceğiz. Bu iki numaralı dörtlü birincisinden 7 yıl sonra ilk kez seslendirilmiştir. Fauré'nin bu türdeki önceki eseri olan Opus 15 1 numaralı piyano dörtlüsünün 1880'deki premierinin olumlu tepkiler almış olması ve aynı eser için 1885'te Académie des Beaux-Arts tarafından Prix Chartier ödülüne layık görülmüş olması Fauré'nin ikinci bir piyanolu dörtlü yazmak için motivasyonlarından biri olduğu düşünülmektedir. Fauré uzmanı olan Jean-Michel Knox da bu alışılmadık formun seçilmesinin bestecinin yeni bir çığır açma ve kendi yolunu çizme arzusunu gösterdiğini belirtmektedir. Knox da mevcut klasik repertuarda Mozart'inkiler dışında çok az üst düzey piyano dörtlüsü bulunmasının da bir avantaj olduğunu eklemiştir. Eserin 22 Ocak 1887'deki premierinden sonra şef Hans von Bülow'a ithaf edilerek yeniden yayınlandığı bilinmektedir. Şimdi Gabriel Fauré'nin 2 numaralı sol minör piyano dörtlüsünü piyanoda Jacqueline Eymar, kemanda Günter Kern ve Werner Neuhaus, viyolada Erich Ziehermann ve violonselde Bernard Braunholz yorumuyla dinliyoruz.

Yel Çalgılar Dünyası programında bugün Gabriel Fauré'nin piyanolu kuartetlerine yer verdik. Müziğin büyülü tınlarında seyahat ettiğimiz TRT İstanbul Radyosu yapımı Radyo 3 programı Yel Çalgılar Dünyası adlı bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Programımızın yapımında emeği geçen Didem Tayfur Saltık ve teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz ile birlikte sizlere müzik dolu büyülü bir hafta dilerken Yel Çalgılar Dünyası programında haftaya Perşembe saat 11'de görüşmek üzere saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler sevgili dinleyenler, haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hayatı derinden etkiledi. Fatih'te elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kentin pek çok yerinde yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. Bazı bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarının 200 kilogramı aştığı bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 48 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. 6 ilde turuncu, 42 ilde sarı kodlu alarm verildi. Bursa, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Yalova ve Düzce'de gök gürültülü sağanak nedeniyle turuncu kodlu uyarı yapıldı. Yağışların yer yer şiddetini arttırması bekleniyor. Tekirdağ, Çanakkale, Edirne, İzmir, Manisa, Kırklareli ve Balıkesir'in de aralarında bulunduğu illerde kuvvetli rüzgara karşı sarı kodlu uyarı verildi. İstanbul, Ankara, Adana, Erzurum, Sivas ve Hatay'ın da bulunduğu diğer illerde ise gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ticaret Bakanlığı e-ticarette satışa sunulan döner, köfte, hamburger ve İskender gibi et ürünlerinde gramaj bilgisinin eksiksiz belirtilmesine yönelik sektöre bir uyarı yazısı gönderdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne iletilen yazıda gramaj bilgisinin gizlenmesi veya eksik verilmesinin mevzuata aykırı olduğu hatırlatıldı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu savunma yapmaya başladı. İmamoğlu'nun savunması 4 gün sürecek. 53'ü tutuklu, 436 sanığın yargılandığı davada Ekrem İmamoğlu örgüt elebaşı olduğu iddiasıyla tutuklu. 143 eylemden sorumlu tutulan İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2352 yıla kadar hapis cezası istendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Bakü'de düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı zirvesine katılacak. Fidan'ın zirvede hitapta bulunması ve ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Gazze'deki durumla ekonomik işbirliği zirvenin önemli gündem başlıkları arasında olacak. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Rusya ile yaptığı dizel anlaşmasına tepki gösterdi. İhanete uğramış hissettiğini belirten Zelenski, "Güçlü bir ortağımızı kaybediyoruz, Trump'ın karşı tarafı seçmesi acı verici." diye konuştu. Trump'ın duyurduğu Rusya ile Ukrayna arasındaki enerji

ateşkesi ise sahada uygulanmıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a yönelik saldırı planının sızdırıldığını açıkladı. Saldırı zamanlamasının sızdırılmasının ardından B-2 hayalet uçaklarının geri döndüğünü kaydetti. Saldırının 2 gün ertelendiğini belirten Trump, "Saldırı planımızı sızdıranlar vurulmalı," dedi. Yemen'de de şiddetli çatışmalar sürüyor. Çatışmalar ülkedeki sivilleri derinden etkiliyor. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı balistik füzeyle hedef aldı. Hava savunma sistemleri füzeyi engelledi, şarapnel parçaları ise yerleşim alanına düştü. Bir kişi yaralandı. Haberleri dinlediniz.

Radyo 3. Modern metalin teknik ve dinamik yüzü Cent, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında ileri frekans programıyla hayat buluyor. Poliritmik yapılar ve atmosferik dokularla zenginleşen türün en güçlü örnekleri tek frekansta buluşuyor. Arzu Şeran'ın hazırladığı ileri frekans programı her cuma saat 17.05'te TRT Radyo 3'te.

Dünyanın öbür ucunda, öbür yarım kürede, kilometrelerce uzaktayız. Dili, kültürü, müziği, tarihi çok başka ama bir o kadar da bize yakın topraklarda. TRT Radyo 3'tesiniz. Bizler Adnan Bektaş, Aybeniz Ece Uçan, Atlas Okyanusu'nun öte yanına, güneyde bir yere gidiyoruz. Bu hafta yine Latin Amerika'nın kuzeyine doğru uzanacağız. Guatemala'da.

Orta Amerika'da Kıstas bölgesinde bir ülke Guatemala. Nüfusunun yarıdan fazlası Ladinolar, yani İspanyol göçmenlerden oluşuyor. Kalanı ise Guatemala Kızılderililerinden. Geçen hafta Guatemala'nın yerel müziklerinden, Maya ezgilerinden, marimba ile yapılan müziklerle popüler müziklerinden örnekler dinledik. Guatemala, yeni dünyanın Avrupa müziğine maruz kalan ilk bölgelerinden biriydi. Neredeyse 500 yıllık bir klasik müzik geçmişi var bu Orta Amerika ülkesinin. Bugün bu köklü klasik müzik geleneğinin örneklerini, önemli orkestralarının icralarını dinleyeceğiz.

Guatemala büyük orkestralar, korolar, oda toplulukları, opera toplulukları kurmuş, önemli solistler, besteciler, şefler yetiştirmiş bir ülke. Orquesta Sinfónico Nacional 1944 devriminden sonra Orquesta Progresista adlı eski bir hükümet orkestrasından dönüşerek kurulmuş. Birkaç yıl boyunca

kemancı Andres Arcilla tarafından yönetilmiş. 70'lerin başında başka bir müzik yönetmeni olan Jorge Sarmientos ve Ricardo del Carmen kalıcı şef olarak atanmış. 1991 yılında her iki şef de emekli olduktan sonra orkestra sadece konuk sanatçılarla çalışmaya başlamış. Az önce orkestradan Mi Bella Guatemala adlı eseri dinledik. Şimdi orkestradan dinleyeceğimiz eser Luna de Zelahu. Besteci Francisco Perez.

Orkestra Sinfonica Juvenil, 1970 yılında Manuel Alvarado Coronado tarafından kurulan bir gençlik orkestrasıydı ve üyeleri Guatemala şehrindeki farklı okullarda öğrencilerdi. Mali destek olmadan ebeveynlerin kendi imkanlarıyla çalışmalarını devam ettiren bir orkestra. Juvenil Senfoni Orkestrası bir Ennio Morricone bestesi seslendirecek şimdi.

Orkestra Millennium 1993 yılında Dieter Lenhoff ve Christina Altamira tarafından kurulan bağımsız bir organizasyon. Guatemalalı klasik besteciler Jose Elalio Samayo, Jose Estolastico Andrino ve Benedicto Sainz'in eserlerinin premier kayıtlarıyla 1993 yılında ilk CD La Sociedad Filarmonica'yı yaptı. 1998 yılında Orkestra Metropolitana adıyla belediyenin koruması altında Guatemala şehrinin resmi orkestrası olarak atandı. 2004 yılında şehir yönetiminden ayrıldı, yeniden bağımsızlığını kazandı ve adını Millennium Orkestrası olarak değiştirdi. Eulalia Samayoa'nın bir bestesini seslendiriyor orkestra. Sinfonica Civica.

0: Güneyde bir yerden sesler dinlemeye devam ediyoruz.
1: Bir gençlik orkestrası olan Orkestra Sinfonica Jesus Castillo, bir grup Venezuelalı enstrüman öğretmeni tarafından yürütülen bir dizi atölye çalışmasının ardından 1997 yılında kuruldu. Üyeleri ulusal konservatuvar ve diğer özel akademilerin öğrencileriydi. İlk müzik direktörü 1997-2007 yılları arasında Igor Sarmiento'stu. Bu orkestra 2007 yılına kadar hükümet tarafından desteklenmiş ve çalışmalarını hala sürdürüyor. Dinleyeceğimiz eser Fiesta de Pájaros.

Guatemala'da faaliyet gösteren korolar arasında en eski organizasyon, 1944 devriminden sonra Coro Guatemala olarak kurulan Coro Nacional. 10 yıllar boyunca Avrupalı bestecilerin birçok eserinin yanı sıra Guatemala şarkıları ve koro besteleri tanıttı. Devlet destekli tek koro grubu. Üniversite koroları da çok önemli ve her yıl geleneksel koro festivallerinde toplanıyorlar. Bağımsız ve amatör koro organizasyonları da var. 2000'lerin başında sadece Guatemala şehrinde değil, kasabalarda ve kırsal alanlarda da birçok çocuk ve genç korosu filizlenmiş. Coro Nacional'i dinliyoruz şimdi.

duyguları sesiyle tüm dünyaya taşıyor. Dinlediğimiz hikayeler, tanık olduğumuz yaşamlar, bize müziğin mucizesini, neden var olduğunu tekrar ve tekrar anlatıyor.

0: Adnan Bektaş, Aybeniz Ece Uçan. Haftaya güneyde başka bir yerde, başka öykülerde, başka şarkılarda.
1: Hem uzak hem yakın. Tanıdık ama yabancı. Öbür yarım kürede. Güneyde bir yer.

Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Eskiden Yeni'ye başladı. Program yapımcımız Gül Karaman, teknik yönetmenimiz Yıldıray Çetin, ben Hafize Okan. Bizimle aynı frekansta buluşan tüm dinleyenlerimize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. TRT Radyo 3'ün estetik algısı yüksek, kulakları hassas dinleyicileri. Eskiden Yeni'ye programında bugün zamanın ötesine geçen iki büyüleyici albümün ve iki farklı felsefenin izini sürüyoruz. Parfümeri reyonları ile Hollywood kırmızı halısı arasında kulağa biraz çılgınca gelen ama ruhu doyuran ciddiyette bir köprü kuran iki albüm yolculuğumuza rehberlik ediyor. Programımızın ilk müzikal cümlelerini Macar piyanist Marian Marzi kuruyor. Kendisi bir gün Paris'te muhtemelen eski kitap kokusunun cazibesine kapılıp ikinci el bir antikacıya giriyor. Orada sararmış, neredeyse dokunsanız dağılacak bir Joseph Kosma notası buluyor. Çoğumuzun aman üstüm başım toz oldu diyeceği o dükkandan Marzi bir koku ve müzik felsefesiyle çıkıyor. Macar şair Laurent Szabo'nun Büyüleyici Kokular şiirini de yanına alarak Sibelius'tan Liszt'e, Rahmaninov'tan Dölib'e uzanan burun sızlatıcı, anı tazeleyici bir seçki hazırlıyor. Bu eserler büyük, devasa konser salonlarında lütfen öksürmeyiniz gerginliğiyle dinlenecek türden değil. Eski aristokrat salonlarında dedikodunun ve kahvenin en tatlı yerinde piyanonun başına geçilip çalınacak cinsten samimi transkripsiyonlar. Marcel Proust yaşasaydı muhtemelen bu albümü dinlerken Madeleine kekini çayına batırır, gözyaşlarına boğulurdu. Şimdi hazırsanız Marian Marzi'nin parmaklarından dökülen Jean Sibelius'un o serin kuzey ormanlarına, üvez ağacının çiçek açtığı ilk narin ana gidiyoruz.

Sibelius'un Opus 75 piyano için The Trees başlıklı 5 piyano parçasından bir numaralı olan Van der Rohe'nin Blossoms'ı dinledik piyanist Marianne Marzi'den. Jean Sibelius'un kuzey ormanlarından esen rüzgarı Louis Spohr'un romantik güllerine karışıyor sevgili dinleyiciler. Piyano literatürünün en büyük sihirbazı Franz Liszt sadece kendi eserleriyle değil başka bestecilerin dehalarını piyanoya aktararak transkripsiyon sanatını zirveye taşıyor. Spohr'un Die Rose romansının ardından yine bir Liszt dokunuşu dinliyoruz. Bu kez sahnede Franz Schubert var. Schubert'in lirik, hüzünlü ve bir o kadar da taze eseri The Rose, Liszt'in ellerinde piyanoda adeta yeniden açıyor. Louis Spohr'un Zemire und Azor operasındaki o ünlü gül romansını Franz Liszt'in ben bu eseri piyanoda orkestradan daha iyi çalarım iddiasıyla yaptığı dahiyane düzenleme ile dinliyoruz. Hemen ardından Rus romantizminin melankolik dehası Sergei Rahmaninov'a kulak vereceğiz. Bestecinin Opus 21 numaralı şarkılarından biri olan ve kendi piyano düzenlemesiyle ölümsüzleşen Laylaks, yani Leylaklar yükselecek radyolarınızdan. Rahmaninov için Leylaklar gençliğin, Rus baharının ve hiç bitmeyen bir özlemin sembolüydü. Bu müzik şöleninin kapanışını ise piyanist Marianne Marzi'nin bizzat o Paris'teki antikacı dükkanında bulduğu ilham tohumu yapacak. Joseph Kosman'ın Le Chanson de Blitis operetinden piyanoya uyarladığı o nadide parça Rose Rose Rose. Paris sokaklarının sararmış kağıt kokusu müzikle hayatını buluyor.

Louis Spohr, Franz Schubert, Sergei Rachmaninov ve Joseph Kosman'ın eserlerini Macar piyanist Marian Marzi'den dinledik sevgili dinleyiciler. Kokuların ve çiçeklerin peşindeki yolculuğumuz opera ve bale sahnelerinin en popüler, en iç ısıtan melodileriyle devam ediyor. Sırada Leo Dolib'in Lakme operasından Doğanın Kalbinde, nehir kenarında çiçek toplayan iki kadının saf uyumunu anlatan ünlü çiçek düeti var. August Basil'in piyanoya yaptığı bu samimi düzenleme operanın o devasa görkemini bir salon sıcaklığına indirgiyor. Hemen arkasından kış ortasında içimizi ısıtan bir klasiğe geçiyoruz. Pyotr İlyich Çaykovski'nin Fındık Kıran Balesi'nden Çiçeklerin Valsi. Rus besteci Sergei Taneyev'in piyanoya uyarladığı bu düzenleme, orkestral renkleri tek bir klavyede adeta yeniden yaratıyor. Marian Marzi'nin albümüne veda ederken dinleyeceğimiz son eser, Oğul Johann Strauss'un Viyana ormanlarından masallar üzerine yazılmış o meşhur konser parafrazı. Viyana'nın o eşsiz çam ve toprak kokusunu vals ritimleriyle içimize çekiyoruz. Bu görkemli vals bizi programımızın ikinci yarısına, yani sinemanın o büyüleyici dünyasına bağlayan bir köprü olacak.

Macar piyanist Marian Marzi'den önce Leo Döleb'in Lakme operasının birinci perdesinden Çiçek düetini, ardından Çaykovski'nin Fındık Kıran Süetinden Çiçeklerin Valsini ve son olarak oğul Johann Strauss'un Viyana Ormanları konser parafrazını dinledik sevgili dinleyiciler. Eskiden Yeniyedi piyanodan yayılan büyüleyici kokuların ardından şimdi sinemanın devasa perdelerine ve kulaklarımızı dolduran senfonik ihtişama geçiyoruz. Bu albüm bizi butik salonlardan çıkarıp devasa sinema perdelerinin önüne oturtuyor. Gabor Holleron şefliğindeki Budafok Donani Orkestrası sinema müziği dahilerinin eserlerini kulaklarımıza üflüyor. Ses o kadar saf ki orkestradaki violonselcinin nefes alışını bile yanınızda oturuyormuş gibi duyabilirsiniz. Şef Gabor Holleron, sinemanın ve film müziğinin gelişimini 20. yüzyılın en büyük kültürel devrimi olarak tanımlıyor. Ona göre günümüzün en büyük film müziği ustaları, tıpkı Richard Wagner, Richard Strauss veya geç romantik senfonik şiir yazarları gibi müziği dramatik bir anlatı sanatına dönüştürüyorlar. Albüm Ennio Morricone, John Williams, Hans Zimmer, Max Steiner, Nino Rota, James Horner, Erich Korn,

Patrick O'Neill, John Williams, Hans Zimmer, Max Steiner, Nino Rota, James Horner, Erich Korngold, Elmer Bernstein, Bernard Herrmann ve Levente Gyöngyösi gibi bestecilerin klasik film müziklerini sunuyor. Bu sinemanın ses şölenleri Gabor Holleron'un şefliğinde Budafok Donanyo Orkestrası, Soma Zabo'nun koro şefliğinde Cantemus Karma Korosu eşliğinde seslendiriliyor. Şimdi dinleyeceğimiz ilk parça sinema müziği dendiğinde akan suları durduran bir efsaneye Ennio Morricone'ye ait. Bestecinin başyapıtlarından biri olan The Mission, Misyon filminin ünlü teması. Budafok Donanyo Orkestrası'na Soma Zabo'nun koro şefliğinde Cantemus Karma Korosu eşlik ediyor. Gabriel'in obuasından yayılan o ilahi melodi, koronun mistik tınılarıyla birleşerek insan ruhunun en derin köşelerine dokunuyor. Ardından çağımızın bir başka devi Hans Zimmer'in Tears of the Sun, Güneşin Gözyaşları filmi için bestelediği etnik ögelerle bezenmiş, hüzünlü ve dramatik eseri dinliyoruz. Zimmer'in modern senfonik dili, Cantemus Karma Korosu'nun insan sesi mucizesiyle birleşiyor.

Ennio Morricone'nin The Mission, Hans Zimmer'in Tears of the Sun film müziklerini dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Eskiden yeniye de son olarak John Williams'ın The Witches of Eastwick, Kasabanın Cadıları filmi için yazdığı ironik, şeytani ama bir o kadar kıvrak Devil's Dance, Şeytanın Dansı eserini dinliyoruz. Eser orkestranın tüm virtüözlüğünü sergiliyor.

John Williams'ın Kasabanın Cadıları filmi için yazdığı Şeytanın Dansı eserini dinledik. Sevgili dinleyiciler, sinemanın ses şölenlerini Gavar Halerang'ın eşliğinde Budafok Donani Orkestrası, Sama Zabon'un koro şefliğinde Kantemus Karma Korosu seslendirdi. Müziği hak ettiği derinlikte yaşayanlara ve yaşatanlara bugün bizi dinleyerek katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Haftaya Perşembe aynı saatte TRT Radyo 3'te, Eskiden Yeniye'de buluşalım istiyoruz. Hoşçakalın. Bye.

0: Toplum. Programı hazırlayan Fırat Kutluk.
1: Değerli dinleyiciler, TRT İzmir Radyosu'ndan hepinize iyi günler diyoruz. TRT Radyo İşte, Besteci ve Toplum programında tekrar birlikteyiz. Geçen hafta değindiğimiz gibi sanatın toplumsal işlevi ilk kez 19. yüzyılda edebiyat kuramcılarınca tartışılmaya başlanır. 20. yüzyıla da taşan ve her sanat dalında yaşanan bu tartışmaların devamında kaçınılmaz olarak iki konu daha gündeme gelir. İlki sanatçı, ikincisi ise sanat yapıtıdır. Sanat tartışmalarındaki kısır döngünün nedeni sanatçıya ve sanat eserine bakıştaki bireysel estetik değerlerdir kuşkusuz. Ancak kimsenin henüz göremediği şey şudur. Sanat yapıtını tanımlamak, sanat yapıtının niteliğini saptamak ve sanatın sınırlarını çizmek oldukça güçtür ve devreye sanatçı girdiğinde işlerin daha da karmaşık olması kaçınılmazdır. Sanatın toplumsal işlevi söz konusu olduğunda sanat yapıtının niteliği bambaşka anlamlar kazanır. Kendisine olağanüstü misyonlar yüklenir ve sanatçıdan da buna uyması beklenir. Müzik bu konuda en tartışılan sanat dalıdır. Edebiyat ya da sinemada bu konu çok daha yalın bir şekilde ele alınır çünkü ortada direkt topluma seslenen olgular bulunmaktadır. Söz gelimi, bir metin, bir kurgu, görsellik ve bunları destekleyen nice farklı unsur. Oysa müziğin temel özelliği olan soyutluk işleri bu anlamda zora sokar. Yani müziğin toplumsal işlevi dendiğinde her kafadan farklı bir ses çıkması kaçınılmazdır. Seslerin dizilişi, armoni, çalgısal kurgu, çalgılar ve müzik dışı konular müzik-toplum ilişkisinde belirgin bir karmaşa anlamına gelmektedir. Temel söylem müzik yapıtının halkın anlayabileceği şekilde olmasıdır ancak hangi müziğin hangi halka sesleneceği üzerinde fazla düşünülmez. Geleneksel müzikler ve halk müzikleri bunun için temel araç olarak görülür ve belirgin bir süre Avrupa'nın birçok ülkesi, Slavlar, Uzak Doğu ve Amerika bunu etkin bir şekilde kullanır. 20. yüzyılın kendine özgü radikal değişimleri sanatçıya ve sanat yapıtına tekrar bakışı zorunlu kılar. Kimileri sanatın herkesin yapabileceği bir şey olduğu iddiasını ortaya atarken kimileri geleneğe sıkı sıkıya tutunur. Ortalık kelimenin tam anlamıyla karmaşık bir hal almıştır. Müzikte ise bu karmaşa daha da belirgindir. Plastik sanatların ya da edebiyatın deneyselliği müzikteki denli tartışma yaratmaz. Ancak Cage ve Stockhausen gibi isimlerin provokatif çalışmaları müziğe yeni bir anlam yükleme amacını taşımaktadır. Sorun ise dinleyicinin bunu onaylayıp onaylamamasıdır elbette. Tepki büyüktür. Küçük bir azınlık yapılanları onaylasa da müzik yapıtına bakışta geleneksel unsurlar her zaman kazanır. Ancak bu gelişmeler sırasında her zaman başvurulması gereken nokta Batı sanat müziğinin tarihidir. Bu müziğin gerek tarihindeki gelişmeler gerekse anlamında yaşanan değişimler az önce değindiğimiz her şeyde etken konumdadır. Geçtiğimiz hafta değindiğimiz gibi aristokrasinin tekelinde 300 yıl geçiren ardından 100 yıl bu tekelden kurtulmak için uğraşan müzik yaratıcısı, dinleyicisi, endüstrisiyle birlikte bambaşka bir kimliğe bürünmüştür. Söz sahibi aristokratlar ve soylular değil halktır. Değerli dinleyiciler, bugün program konuğumuz Rus piyanistler arasında kendine özgü yeriyle sivrilen Lazar Berman. Sanatçı ilk olarak bir Chopin klasiği çalıyor. Opus 25, 2 numaralı sonat.

Chopin'in Opus 25 2 numaralı sonatını dinlediniz. Lazar Berman seslendirdi. Sanatçı şimdi Mozart'ın 511 eser sayılı rondosunu çalıyor.

Mozart'ın 511 eser sayılı rondosunu dinlediniz. Lazar Berman seslendirdi. Sanatçı son olarak Avad yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası birlikte Rahmaninov'un 3 numaralı piyano konçertosunun son bölümünü çalıyor.

Rahmaninov'un 3 numaralı piyano konçertosunun son bölümünü dinlediniz. Piyanist Lazar Berman ve Abad yönetimdeki Londra Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Berman son olarak Alexander Scriabin'in Op. 8 etüdünü çalıyor.

Alexander Scriabin'in Opus 8 Etüdünü dinlediniz. Lazar Berman seslendirdi. Değerli dinleyiciler, programımız burada sona eriyor. Haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle ses kayıtta Halim Göktaş ve teknik yapımda Ahmet Kurt'la birlikte TRT İzmir Radyosu'ndan hepinize iyi günler diyoruz. Hoşçakalın.

Cengiz Işılay'ın hazırlayıp sunduğu Mavi Nota her hafta Cuma saat 23'te TRT Radyo 3'te. Müzik, farklı zamanlar ve coğrafyalar arasında yapılan uzun soluklu bir yolculuk, eşsiz bir keşiftir. Ege'den, Akdeniz'den, kuzey ülkelerinden ve uzak doğudan seslerin buluştuğu bir dünya turu. Rabia Taşaltı'nın hazırladığı İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzikle Dünya Turu her cuma saat 9'da TRT Radyo 3'te.

sahnelerimizden esintiler. Hazırlayan İsmail Hakkı Aksu. TRT Radyo 3'ün çok değerli dinleyicilerim. Yurdumuzdaki çok sesli müzik etkinliklerini tanıtmaya çalıştığımız ve sahnelerde kalan hoş sadaları paylaştığımız programımızda bugün yurdumuzun Akdeniz sahilinde Adana'da yerleşik olarak kurulan, çevre illerde de turnelere çıkan Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'ndan söz edeceğiz ve orkestranın yapmış olduğu bir etkinliğin konser kaydını sunacağız. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak 1988 yılında kurulan Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'ndan sonra ülkemizde kurulan 4. Senfoni Orkestrası'dır. İlk çalışmalarına 1991 yılının son aylarında 17 kişilik çok küçük bir kadroyla ve orkestra şefi Emin Güven Yaşlıçam'ın yönetiminde başlamıştır. İlk konserini 1992 yılında Adana'nın düşman işgalinden kurtuluş günü olan 5 Ocak'ta gerçekleştirmiştir. İlerleyen yıllarda yapılan sınavlarla orkestranın müzisyen kadrosu genişlemiştir. Çukurova Filarmoni Derneği, senfoni orkestraları, opera ve bale orkestraları ve devlet konservatuvarlarından aldığı misafir sanatçıların da desteğiyle günümüzde konserlerini başarıyla sürdürmektedir. Orkestra bu tür çalışmaların yanı sıra çeşitli sıra dışı konserler de vermiştir. Örneğin bir keresinde dönemin NATO Genel Sekreteri ve Belçika eski Dışişleri Bakanı Willy Claes özel bir konserin ilk bölümünde orkestrayı yönetmiştir. Adana 6. Kolordu Komutanlığı'nın desteğiyle Çaykovski'nin 1812 uvertürü de Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçek top atışları eşliğinde seslendirilmiştir. Çukurovalı izleyicilere çok sesli evrensel müziği tanıtıp sevdirebilmek için çalışmalarını büyük bir özen içinde hazırlayan Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ayrıca birçok eserin dünyada ve Türkiye'de ilk seslendirilişlerini de gerçekleştirmiştir. 2005-2006 yılları arasında Mayıs ve Eylül aylarında Antalya Aspendos

Küçük Hava Tiyatrosu'nda yerli ve yabancı turistlere düzenli olarak konserler vermiştir. Her sezon düzenli olarak gerçekleştirdiği Hacı Sabancı'yı Anma konseri gibi özel konserleri de Adana izleyicisine sunmaktadır. Konserleri izleme imkanı olmayan sanatseverlere ulaşmak ve yine çok sesli müziği tanıtabilmek amacıyla sezon içinde çeşitli köy ve ilçe okullarına, cezaevi personel ve hükümlülerine ve pamuk tarlalarında çalışan işçilere eğitim konserleri düzenlemekte ve çok sesli müziği konser salonlarının dışına taşımaktadır. Elazığ türkülerinin senfonik olarak düzenlenmesiyle oluşturulan Harput Senfonisi adlı turne konserini ilk olarak Elazığ'da gerçekleştiren Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası bu konserin tekrarını Ankara ve İstanbul turneleriyle sürdürmüştür. Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası bir başka büyük projesi olan İlahi Senfonisini de birçok şehirde halkla buluşturmuş ve çok beğeni kazanmıştır. Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası hava şartları elverişsiz olmasına rağmen Türkiye'de ilk kez Nemrut Dağı'nda konser vererek bir ilki gerçekleştirmiştir. 2015 yılında Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında gerçekleştirilen kapanış konserini yaklaşık 100 bin kişi izlemiş ve bir rekora imza atılmıştır. Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür düşüncesi ışığı altında ona layık olma yolunda konserlerini, etkinliklerini sürdürmektedir. Orkestramız kurulduğu günden bu yana birçok yurt dışı ve yurt içi turne de gerçekleştirmiştir. Bunlar arasında Tarsus, İskenderun, Diyarbakır, Malatya, Trabzon, Mersin, Gaziantep, Antalya Aspendos Antik Tiyatrosu, Ankara, İstanbul, Elazığ, Kıbrıs, Suriye, Almanya, Azerbaycan ve Japonya turnesi konserleri sayılabilir. Japonya turnesinde Çaykovski'nin 1. piyano konçertosu ve 5. senfonisinin albüm kaydı da gerçekleştirilmiştir. Şimdi orkestramızın konser kayıtlarından birini sizlerle paylaşmak istiyoruz. 11 Ekim 2019'da Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilen Osmanlı'dan Viyana'ya konseri, Osmanlı ve Viyana saray bestecilerinin eserlerinden seçmeler içeren ve orkestrasyonu Orhan Şallıel tarafından hazırlanan bir konserdi. Orkestrayı yine Şef Orhan Şallıel yönetiyordu. Konserde şu eserlere yer verilmişti: Johann Strauss Yarasa Opereti Uvertürü, Padişah Abdülaziz Valse Davet Re minör, Johann Strauss İmparator Valsi Opus 437, Necip Paşa Hamidiye Marşı, Guatelli Paşa Osmanlı Sergi Marşı, Şehzade Mahmud Efendi Yaşasın Özgürlük Mazurka, Tamburi Cemil Bey Sevdim Seni Ey İşvebaz, Johann Strauss Opus 314 Mavi Tuna Valsi. Sahnelerimizden esintiler Adana Büyükşehir Belediyesi konser salonundan yankılanıyor.

Orkestra şefi Orhan Şallıel yönetimindeki Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'ndan 11 Ekim 2019 tarihinde Adana Büyükşehir Belediyesi konser salonunda gerçekleştirilmiş olan Osmanlı'dan Viyana'ya konserini dinledik. Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'na ayırmış olduğumuz bölümümüzü de böylece tamamlamış olduk. Orkestrayı başka büyük başarılarıyla çok daha uzun yıllar dinlemeyi diliyor, emek verenlere saygılarımızı sunuyoruz. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Bizler Faika Didem Tayfur Saltık ve mikrofonda ben Ebru Erkekli saygıyla ayrılıyoruz sizlerden. Hoşça kalın. Sahnelerimizden esintiler. Hazırlayan İsmail Hakkı Aksu.

Aranjörler nota sihirbazıdır. Müziği umulmadık boyutlara taşır. Caz müziğinde ise yaratıcı ve besteci düzeyindedir. Hülya Tunçağ TRT Radyo 3'te her cumartesi saat 19'da Caz'ın Öteki Kahramanları Aranjörler programında sizleri geçmişten günümüze ünlü aranjörlerle buluşturacak.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Değerli dinleyiciler, TRT Radyo 3'e yeniden hoş geldiniz. Ben Hakan Çelik. Tren Yolculuğu programımız başladı. Bugün 13 şarkı seçtim sizin için. Farklı dillerden, kültürlerden önemli bir yolculuk daha gerçekleştireceğiz. Teknik yapımda Tamer Yılmaz bizlerle birlikte. Westlife'dan Julio Iglesias'a, Paloma San Basilio'dan Ekaterina Şelerova'ya kadar bir yolculuk gerçekleştireceğiz ve bugünkü programımızın ilk şarkısıyla hemen başlayalım. Isabel Bulli, Mio Kisiba isimli şarkı, 2000 yılında çıkan bir albümde, aynı adlı albümden gelecek. Fransızca pop, şanson ve romantik balat türlerinde kebekli bir sanatçı, Kanadalı. Sıcak ve biraz da böyle hafif buğulu bir sesiyle Fransızca müziğin güçlü yorumcularından biri. Birlikte dinleyelim Mio Kisiba.

Programdaki ikinci şarkı Kris Kristofferson ve Rita Coolidge ikilisinden bir dönemde birlikte olan iki sanatçı. Loving Arms. Bu şarkı 1973 yılında Full Moon albümünde yer aldı. Country, country pop ve balat türlerinde Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Kristofferson'la pop, soul ve country arasında dolaşan Rita Coolidge'i bir araya getiren bir eser, iki sesin birbirini tamamladığı sade ve içten bir düet.

Başlığını sevgi dolu kollar diye çevirebileceğimiz bir şarkıydı. Loving Arms, Kris Kristofferson ve Rita Coolidge. Çok unutulmaz şarkılara imza atan, romantik şarkılar seslendiren bir sanatçı. Words gibi mesela Rita Coolidge gerçekten bir dönemi çok damgasını vuran isimlerden biri oldu. Şimdi sırada 2022 yılından bir şarkı var. Marian Farsat, Şervin Necefyan'la birlikte. Bu şarkının adı Beyadam. Aslında daha önceki programlarda da çalmıştım. Farsça, İran'da konuşulan, Afganistan'da ve Orta Doğu'daki başka ülkelerde de konuşulan çok önemli bir kültür dili. Aynı zamanda çok da müzikal buluyorum ben bu dili. Alternatif pop türünde akustik ve indie folk dokuları da olan bir şarkı. İranlı şarkıcı, söz yazarı ve animasyon sanatçısı Marian Farsat. Birlikte güzel, dokunaklı, melankolik hatta bir şarkı dinleyelim.

programdaki dördüncü şarkıya gelelim. Tanya Tısanaklıdu, Mires isimli şarkı var sırada. 1988 yılından Mama Genao albümünde yer aldı. Yunanca, Yunan etnetno geleneğine sahip, yani şiirsel sözlerle halk müziği unsurlarını bir araya getiren bir tür bu. Ve dramatik ve kader duygusunu öne çıkaran bir şarkı, Yunan mitolojisindeki kader tanrıçalarından adını alıyor, Mires.

Radyolarınızı eğer yeni açtıysanız tren yolculuğuna devam ediyoruz. Farklı ülkelerden ve dillerden bir yolculuk gerçekleştiriyoruz ve Tamer Yılmaz var teknik yapımda. Westlife'la devam edelim. You Raise Me Up. 2005 yılında bu eser Secret Garden tarafından 2002'de yayınlanmıştı. Biraz pop baladı, biraz gospel ve Celt müziğinden çağrışımlar var. Tam bir dünya müziği örneği. İrlandalı vokal grubu Westlife'dan gelen, sakin başlayan fakat sonra giderek yükselen önemli bir şarkı. Türkçe olarak söylersek bana güç veriyorsun anlamına gelir. You raise me up veya beni yükseltiyorsun da denebilir buna.

Sırada İspanyol şarkıcı var. Julio Iglesias çok önemli bir isim tabii ki müzik dünyasında. Treinta y Tres Años. Bu şarkı 1977 yılında çıktı. İspanyolca romantik pop ve Latin baladı türlerinde bir eser. Tabii çok başarılı bir isim. Sanatçının yumuşak bir tarzı var. Adeta konuşur gibi söylüyor şarkıları. Bu formatta söyleyebilen bir sanatçı. Charles Aznavour gibi aslında. İkisi birlikte şarkılar da söylediler. Düetler de yaptılar. Burada sadece kendi başına söylüyor. Julio Iglesias 33 yaş.

33 yıl veya 33 yaş anlamına gelen bir şarkıydı. Julio Iglesias'tan Paloma San Basilio programdaki 7. şarkıyı seslendirecek olan sanatçılar Invierno Sur 2007 yılındaki albümden sinematik bir pop baladı. Smooth jazz ve bolero çerçevesinde şekillenen bir albümden gelecek. Güney kışı anlamına geliyor bu. Invierno Sur İspanyolca. Birlikte dinleyelim.

Şimdi sırada Ekaterina Şelehova var. Beyond the Quiet River isimli şarkı. 2022 yılından gelecek Sergey Trofimov'un eserinin bir yorumu bu. Rusça bir lirik şarkı. Klasik vokalle beraber halk müziği estetiğini bir araya getiriyor. Bu sanatçı ve yorumcu Şelehova operatik bir sese sahip, etnik ve çağdaş müzikleri de söyleyen bir sanatçı. İngilizce olarak söylersek sessiz nehrin ötesinde anlamına geliyor. Kayıt Rusça.

seslendirecek Melly bu şarkının adı. Dünya müziği örneği aslında. Kuzey Afrika ezgileriyle bolero ve tango renkleri bir araya geliyor bu şarkıda. Cezayirli sanatçı, şarkıcı, dansçı ve oyuncu. Fransızca ve Arapça sözleri buluşturan bir romantik aşk şarkısı.

Benim çok beğendiğim fado yorumcularından biri var. Sırada Ana Mura ve Mora Encantada. 2015 yılında çıkan Mora albümünün açılış parçası fado türünde. Portekizli sanatçı koyu ve sıcak sesiyle çağdaş fado'nun bence günümüzdeki önemli örneklerinden biri. Büyülenmiş Magribi kadın efsanesine dayanıyor bu şarkı.

Şimdi programdaki 11. şarkıya geliyorum. Stevie Wonder var. A Place in the Sun, Down to Earth albümünde yer aldı. 1966 yılında, zamanımızdan oldukça uzun yıllar öncesinden bir pop şarkısı. Soul ve Motown pop türünde. Gospel çağrışımları da var. Enerjisi yüksek. Amerikalı yorumcu Stevie Wonder. Bu kayıtta kariyerinin erken döneminden bir şarkıyı seslendiriyor. Tabii daha

Şimdi programdaki 12. şarkıya gelelim. Bizi TRT Radyo 3'ü tRT.net.tr'den de dinleyebildiğinizi hatırlatmak istiyorum. Ayrıca TRT'nin dinle uygulaması akıllı telefonlardan indirip telefonunuza yükleyebilirsiniz. Buradan takip edebilirsiniz programlarımızı. Şimdi sırada Suat Massi var. Dessin Moi Un Pays. 2022 yılında çıktığı akustik, folk ve dünya müziği türünde Kuzey Afrika ile Akdeniz dokuları var bu şarkıda. Cezayirli sanatçı yine Suat Massi. Akustik, gitar, flüt ve yaylılar var. Fransızca başlığı, sözleri Arapça. Bana bir ülke çiz, Dessin Moi Un Pays. Birlikte dinleyelim.

Evet, bu şarkı Suat Masi'den geldi. Desemua Ön Pays'den sonra. Şimdi sırada Lucien Delisle var. Deux Petites Chansons, Eternel isimli şarkı. Deux Petites Chansons çok güzel bir şarkıdır. 1953 yılından Fransızca bir kayıt bu. Melodinin aslında kaynağı da Charlie Chaplin'in 1952 yılı yapımı Lime Light, Sahne Işıkları filmi. Klasik Fransız şansonu ve film müziğinin bir uyarlaması aslında. Yorumcu Lucien Delisle de savaş sonrası Fransız şarkıcılığının sıcak ve bence romantik seslerinden biri. Eski Paris atmosferini taşıyor. Zarif, nostaljik bir orkestra şarkısı birlikte dinleyelim.

Evet, bu şarkı Türkçe'de iki küçük patik anlamına geliyordu. Bale anlamında iki küçük bale papucu. De Petit Chausson aslında güzel, akılda kalan, melodisi olan şarkılardan biriydi. Böylece bugünkü programın sonuna gelmiş olduk. Teknik yapımda Tamer Yılmaz vardı. Ben hepinize bu yayını takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gelecek hafta yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.

TRT Ankara Radyosu yapımı Sibirya'dan Karpatlara adlı programımızda Rusya, Doğu Avrupa, Orta ve Doğu Asya klasik müzik bestecilerini birlikte keşfediyoruz. Volkan Koray Aytürk'ün hazırlayıp sunduğu Sibirya'dan Karpatlara her cumartesi saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Hafta sinemalarda neler var? Hangi filmler konuşuluyor? Hangi müzikler sahnelere hayat veriyor? Vizyona giren filmler, öne çıkan haberler ve birbirinden güzel film müzikleriyle Gökçe Bilgiç'in hazırladığı Beyaz Perde'nin ritmi her cumartesi saat 20'de TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Saat 17.
0: Haberler.
1: Şimdi haberler, ben Meltem Ersan. 84 yılın en yoğun yağışını alan İstanbul'da yaşanan selde bir çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ise halen aranıyor. Fatih'te 14 yaşındaki bir çocuk yolda yürürken elektrik akımına kapıldı. Ayaz Ağa'da suyla kaplı yolda düşen ve başını kaldırıma çarpan bir kişi hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir kişinin cansız bedeni ise Sadabat Parkı yanında bulunduğu İstanbul Valisi Davut Gül,

İstanbul'da yarın da okulların tatil edildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyardı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da selden etkilenen hanelere acil yardım aktarılacağını belirtti. Tüm hanelerde tarama başladı, öğleden sonra tablo netleşecek dedi. Bakan Göktaş, psikososyal yardım ekiplerinin de sahada olacağını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da şiddetli yağış ve su baskınları sırasında yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmaların başlatıldığını duyurdu. Soruşturmaların varsa ihmal ve kusurların ortaya çıkarılmasına yönelik sürdürüldüğünü söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 45 il için sağanak ve fırtına uyarısı geldi. Marmara ve Batı Karadeniz'deki 5 il için turuncu, 40 il içinse sarı kodlu uyarı yapıldı. Kuvvetli yağışların sel, su baskını ve heyelana yol açabileceği belirtilerek vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda yaşanan şiddet olaylarının temelinde dijital mecrada karşılaştıkları şiddetin önemli bir rolü olduğunu söyledi. Şiddetin bir oyun gibi sunulduğunu belirterek devletimiz mücadeleden asla geri adım atmayacaktır dedi. Bakan Tekin, İmam Hatip okullarının yeniden açılışının 75. yıl dönümü töreninde konuştu. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, yeni anayasa yapmakla anayasa değişikliğinin aynı şey olmadığını söyledi. Yeni anayasa referandumsuz yürürlüğe sokulamaz, halkın onayına sunulacak dedi. Uçum, yeni anayasa ile ilgili Cumhurbaşkanı'nın 1 Ekim'de yaptığı konuşmayı hatırlatarak yapım süreci başlamıştır ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın 7. zirvesine katıldı. Zirvede katılımcılara hitap eden Fidan'ın gündeminde soykırımcı İsrail'in Filistin'deki hukuksuz eylemleri vardı. Katil İsrail'in zulüm ve hak ihlalleri karşısında Filistin'in yanında olmalıyız mesajı verdi. Yemen'de de şiddetli çatışmalar sürüyor. Çatışmalar ülkedeki sivilleri derinden etkiliyor. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı balistik füzeyle hedef aldı. Hava savunma sistemleri füzeyi engelledi. Şarapnel parçaları ise yerleşim alanına düştü. Bir kişi yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında kritik mesajlar verdi. Bakanlık, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını uluslararası hukukun açık biçimde ihlali olarak değerlendirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a sağlanabilecek askeri kuvvet için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına işaret etti. Pakistan'ın Peşaver kentinde özel bir okulun çatısı çöktü. 27 öğrenci ve 2 öğretmen hayatını kaybetti. Çok sayıda öğrenci yaralandı. Okul sahibi gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Trump'ın Rusya ile yaptığı dizel anlaşmasına tepki gösterdi. İhanete uğramış hissettiğini belirten Zelenski, güçlü bir ortağımızı kaybediyoruz. Trump'ın karşı tarafı seçmesi acı verici dedi. Zelenski, Rus rafinerilerini hedef alacaklarını duyurdu. Spor. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ikinci maçında Aston Villa'ya konuk oldu. Karşılaşma ev sahibi ekibin 6-0'lık farklı galibiyetiyle sonuçlandı. Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya ekibi Kups Kuopio ile deplasmanda karşılaşacak. 19.45'te başlayacak mücadele TRT 1, TRT Radyo 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hoffenheim'a konuk olacak. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Müzik Hold'de bir bölümde daha sizlerleyiz değerli dinleyenler. Ben Can Ayhan. Her hafta TRT Radyo 3'te yayındayım. 1980'lerin ortasına giderek açtık bu bölümü. William Bell'den Headline News, sanatçının Passion albümünden çalmıştı. Soul R&B şeklinde ilerleyeceğiz genel olarak. Erykah Badu ile devam ediyoruz. Müzik Hold'e hoş geldiniz.

Toni Braxton'ın Amerika'da listelerde ilk kez bir numaraya yükseldiği eseri You Are Making Me High, sanatçının ikinci albümü Secrets'tan 1996 senesinden çaldı. 90'lı yıllardan yayınımızda da çok sık çaldığımız bir albüm Baduizm. Erykah Badu'nun bu başarılı çalışmasından Sometimes'a da yer verdik ayrıca. Toni ile programı sürdürüyoruz.

Shanice'in ikinci albümü Inner Child'dan R&B tekliler listesinde 90'ların başında 4 hafta bir numarada kalmış I Love Your Smile kulaklarınıza ulaştı. İngiltere'de listelerde 2 numaraya ulaşan şarkı Rizabon remixiyle Hollanda'da da liste zirvesi görmüştü. Tony Tony Tony grubuyla 1990 senesinden It Never Rains in Southern California ayrıca duyduklarınızdandı. Bu şarkı da Amerika R&B listesinde 2 hafta zirveyi kimseye kaptırmamıştı. One Way, Radyo 3 frekanslarında şimdi.

Jamiroquai'nin 1999'da piyasaya sürdüğü Synchronized albümünden synthesizer kullanımıyla ön plana çıkan enstrümantal şarkı Destitute Illusion'ı takip ettik. One Way grubu da 1986 senesine bizleri geri götürdü. Amerika R&B listesinde önemli başarıya imza atmış eserleri üst üste dinliyoruz bu hafta. Don't Think About It de onlardan biriydi. Soul to Soul sırayı devralıyor programımızda.

Bobby Womack'in sevilen çalışmalarından Across 110th Street 1999'da yayınlanan şarkının drum and bass, down tempo gibi tarzlarda yeniden düzenlemelerine yer veren albümden Soul Mix'iyle sizlere eşlik etti. Soul to Soul'un İngiltere başta olmak üzere pek çok ülkede dinleyici ilgisi kazanan eserleri A Dream's a Dream Radyo 3'teydi. Innocence var sırada.

Kim Simms'in yayınlanmış tek albümü Too Blind to See ile 1992 senesindeyiz. Should I Know Better'ı takip etmiştik. Innocence'ın 1990'da Birleşik Krallık'taki en ilgi çeken teklerinden Natural Thing'i de duymuştuk saat içinde. Bir Siyada Garrett şarkısı Do You Want It Right Now'ın 1992 Degrees of Motion versiyonuyla bu hafta müzik öyle nokta koyacağız az sonra. Ben Can Ayhan. Her perşembe saatler 17.05'i gösterdiğinde TRT Radyo 3'te buluşuyoruz. Önümüzdeki haftaya kadar müzik dolu günler geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Dünyanın dört bir yanındaki müzik listelerini takip eden, hit ve yeni şarkıları buluşturan Pop Durak, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından saat 19'a dek sizlerle. Açılış Fransa'da Eleanor Melisande. Müzik dünyasında kullandığı adı Talisker. Geçen yıl Gülden Karaböcek klasiği Dilek Taşı altyapısında hazırladığı şarkısı Bagatel uzun süre gündemdeki yerini korumuştu. Artık yenisi var. Yaz sonu radyolarda çalınmaya başladı. Yama.
1: Bonjour, this is Talisker and you're listening to Pop du Rock on TRT Radio 3.

Hasan Löva'nın seslendirdiği Sabah Elvar şarkısından alıntılar eşliğinde Yama dinledik. Talisker buradaydı. Pop durak Fransa'da başladı, Güney Kore'de devam ediyor. Blackpink kariyerli Jisoo, Billboard listelerinde yükselen solo tekli Clegg.

Jisoo'nun ülkesi Güney Kore listelerindeki en önemli rakiplerinden sahne performansları, etkileyici danslarıyla milyonlarca hayrana sahip BTS. Bu yıl Mart ayında yayınlanan ve tüm dünyada bir numara olan Arirang albümünden Come Over.

klasik pop melodilerini biraz karanlık, masalsı ve sinematik bir atmosferle buluşturan Ruby Roberts buradaydı. Yeni tekli Magnetic Love dinledik. Joe, Nick ve Kevin Jonas kardeşler, Jonas Brothers. Onların da şarkısı yeni. Radyolarınızda listen.

70'lerden ilham alan gitarlar ve çok sesli vokalleri birleştirerek retro ile günümüz pop müziğini buluşturan üçlü Kısmet, Alex, Maggie ve Ted bu yaz listelerdeydi. Memory Star.

9 yıl önce Kanada'da kurulan alternatif rock grubu The Banks Brothers, ilham kaynakları Paul Simon ve Otis Redding, akustik gitar, sıcak melodiler ve nostaljik bir havanın öne çıktığı Aaliyah, hemen ardından

Alternatif rock grubu Matchbox 20 üyesi Rob Thomas buradaydı. 2005 yılından bir numara tekli Lonely No More dinledik. Takvimler bu kez 2002 yılında. Pop rock tarzıyla Vanessa Carlton. O günlerde Billboard listelerinde ilk onda olan albüm Be Not Nobody. Bir numara tekli A Thousand Miles.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Pop Durak saat 19'a dek sizlerle. Şimdi 1983 yılının en özel şarkılarından The Police klasiği Every Breath You Take. Ancak bu kez grup üyesi Sting'in 2001 yılında çıkan konser albümü All This Time'dan bambaşka bir atmosferle.

Sting'in ardından tekrar günümüzdeyiz. Güçlü kadın vokali, soul melodileri ve modern R&B prodüksiyonları üzerine kurulu müzik yapan Is Divine, ilham kaynağı.

Kaynakları Amy Winehouse, Lauryn Hill ve Nina Simone. Son tekli Wonder. Eğer pop durakta kalırsanız az sonra Sizzle ve Almost radyolarınızda olacak.

1999 yılında kurulan indie pop grubu Shepherd, kariyerlerindeki 4 albümde ülkelerinde ilk ona ulaşmayı başardı. Elektronik altyapısı ve atmosferik sounduyla yeni liste adayı tekli Night Drive.

70'li yıllarda Lori Lieberman ve Roberta Flack yorumlarıyla hit olan Killing Me Softly With A Song. Şarkıyı hatırlayıp yeniden düzenleyenler The Polish Ambassador ve Time Machine Club.

Son dakikalara yaklaşırken TRT Radyo 3 mikrofonlarında unutulmaz şarkısı Is This Love'ın özel dans düzenlemesiyle Bob Marley

Final Kanada'da. Güçlü baslar, enerjik ritimler. Christopher ve Alexander Vandenhoff kardeşler Dubs. Vokalde Nelly Furtado'nun olduğu Torture of the Heart.

Ramazan Özbay, teknik yapımda Zühal Ergür ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Turak Nostalji Turu'nda buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Caz Fora. Hazırlayan ve sunan Levent Öget.

Sevgili caz severler, radyolarınızdayız. Hepinize iyi bir caz saati diliyoruz. Sürekli dinleyicilerimizin iyi bildiği gibi Afrikalı füzyonlara programlarımızda yer veriyoruz. Bugün yine bir Güney Afrikalı müzisyene, Bekki Mzereku'ya ilk sırayı vererek başlayacağız sıralamamızı.

Bu usta müzisyenden kısaca söz etmek gerekirse Bekim Mizeleku, ruhani değerlerle dolu geçirdiği bir yetişme döneminden sonra piyanosuyla, özgün çalışmalarıyla Afrikalı kimliğini cazın renkleri arasına sokmayı başaran önemli müzisyenlerden biri oldu. Kalabalık bir ailenin dindar bir müzik öğretmeni babanın etkileriyle büyüyen Mizeleku, bir festival sırasında 80'li yılların hemen başlarındaydı. Kendini göstermeye başladı. Kısa bir süre içinde büyük caz isimleriyle

birlikte anılan işler yapmaya başladı. Pharoah Sanders, Joe Henderson gibi saksafoncularla, Ervin Jones, Billy Higgins çapında davulcularla konser programlarına çıkan Niz Alekhu, size şimdi dinleteceğimiz Wake Up isimli parçanın yer aldığı albümüyle uluslararası caz dinleyicisine de kolaylıkla ulaşmış oldu. Sözünü ettiğimiz albümde ise kalabalık bir ekiple çalışan piyanist Niz Alekhu'ya, evet işte sözünü ettiğimiz usta davulcu Ervin Jones bu albümde de eşlik ediyor. Üstad Niz Alekhu ise bütün yetenekleriyle yalnızca bir piyanist olmadığını, besteleri, zaman zaman çaldığı kontrbas, saksafonlar ve vokalleriyle de gösteriyor albümde yine. Ayrıca yine bu parçada ona eşlik eden saksafoncu Joe Henderson, kontrbasta ise Michael Bowie yer alıyorlar.

piyanist Nizele Ku, albümde dinlediğimiz Elvin Jones, saksafoncu Joe Henderson birer birer terk ettiler caz arenasını ve bu usta çalışmaları. Şimdi bu büyük ustaları geride bırakıp 1960 yılına gidiyoruz ve bir başka ustalar ustası, adeta tam bir evrensel figür, bir çeşit idol olan Sun Ra'yı radyolarımıza getireceğiz. Yaşadığı sürece görünümü, müziği ve fikirleriyle tartışmalı bir konumda kalmayı başaran, sıra dışı bir müzisyen olan Sun Ra, zamanının ötesinde bir düşünce yapısıyla müziklerini hayata geçirdi. Deneyselliğin öncülüğünde Sun Ra'nın piyano ve perküsyon çaldığı farklı oluşumlar içindeki müzisyenlere yer verdiği bir çalışmasını dinleyeceğiz şimdi. Tiny Pyramids albümün açılış parçası ve flütçü Marshall Allen, davulcu John Hardy gibi müzisyenlerin de Sun Ra ile birlikte yer aldığı bir Ronnie Boykins bestesi bu. Boykins de bu parçada kontrbasta yer alıyor. Başka dünyaların insanı Sun Ra geliyor radyolarınızda. Tiny Pyramids.

Kısa bir bölümdü ama Sunra için inanılmaz güzel duygular verebilmesi açısından özel bir parçaydı Tiny Pyramids. Caz tarihinin en ilginç figürlerinden biri sayılıyor Sunra. Değerli caz severler, trompetçi Huey Masekela'ya geçiyoruz şimdi. Güzel bir parçayla radyonuzda olacak Flügelhorn ve trompet çalan Masekela'dan bilinen bir caz parçasını yorumlayışı ve kendi dilini kattığı ilginç işlerinden biri olarak Night in Tunisia'yı seçtik sizlere.

19 Tunisia radyolarınızdaydı. Hız kesmeden devam ediyoruz şimdi ve biraz günümüze yaklaşarak yine bu çevreden bir çalışma dinleteceğiz sizlere.

Çoğu caz müziğinin duymuş olduğu ya da iyi tanıdığı bir isim olan Kenny Garrett'ın Seeds from the Underground'dan bir bölüm çalacağız sizlere. İşte bu albümde çok iyi işler çıkaran bir piyanisti Benito Gonzalez de keyifli doğaçlamalar içindeki çıkışlarını birleştirdiği Garrett'la birlikte dinleyeceğiz. Evet, Kenny Garrett Seeds from the Underground isimli albümde iyi anlaştığı müzisyenlerle bir araya gelerek 10 bestesini özellikle uyum içinde olduklarının başında geldiği piyanist Benito Gonzalez ile çalışlarıyla defalarca ortaya koymuş bu parçalarda. Onun için yapılmış en iyi yorumlardan birine kulak verelim kısaca. Kenny Garrett, cazın atar damarının günümüzdeki en temiz ve inançlı isimlerinden biridir. Tavizsiz ama saygılıdır. Çalarken o yüce ustalığı sanki vücudunun doğal uzantısıdır. Bu yüzden müzikleri kesintisiz, mükemmel bir bütünün içinden çekip çıkarılan temsili kısımlar gibidir. Ayrıca ben de şunu da eklemeliyim. Üstad Kenny Garrett'ı iyi tanıyanlar bilirler. Tekrara düşmüşçesine çalar sandığınız bir akışın üzerine geliştiren tekniğini sevdirecek türlü oyunlara başvuran bir müzisyendir o. Hemen başlayalım şimdi dinlemeye. 5 kişilik topluluğuyla Welcome Earth Song isimli çalışmasında harikulade Afro-Amerikan ritimlerle keyif dolu improvizeler içinde saksafoncu Kenny Garrett radyolarınızda.

Mükemmel bir parça Kenny Garrett'tan dinledik. Welcome World Song, muazzam yetenekli bir isim olan Kenny Garrett, özellikle sahne performanslarında dinleyenlerini uçuran, büyük bir keyif yükleyen, olağanüstü özelliklerde bir saksafoncu. Bir diğer özel saksafoncuyu, Philadelphia'lı saksafoncu Sonny Fortune'a geçiyoruz. Programımızda şimdi yer alacak olan isim bu, değerli caz dostları.

fazla öne çıkmadan ancak kalitesi de hiç de aşağı kalmayan yönü Sonny Fortune işte tam buna uyan durumdaki bir sanatçı oldu. Güçlü saksafon tonu ve bazı önemli liderlerle yaptığı ortak çalışmalarla hatırlanıyor Sonny Fortune. Hemen hemen tüm caz yaşamını New York'ta sürdüren Fortune 20 kadar kişisel albüm yayınlamasına karşın pek çok oluşumda da çalışmalarını sürdürmüş bir müzisyen. Biz onu Ballad for the Times isimli 80'li yılların başlarında yayınlanmış bir parçasıyla ağırlayacağız. Hatırı sayılır bassçılardan olan Mark Egan ve Anthony Jackson gibi isimleri de bu albüme katan saksafoncu Sonny Fortune, davullarda Steve Jordan'a, perküsyonda Rafael Cruz'a yer vermiş. Klavyelerde Larry Willis, elektrik gitarda Ray Gomez'le birlikte dinleyeceğimiz Sonny Fortune bu balat parçada güzel sololarla öne çıkıyor.

Sunny Fortune. Bu özel tenor saksafoncu A Ballad for the Times isimli parçasıyla yavaş yavaş sonlandıracağımız programımızdaki değerli isimlerden biriydi. Serbest çalınan cazın güçlü saksafoncularından Fortune bugün artık 20'ye yakın albümüyle hatırlanıyor. New Yorklu bir trompetçi olan Leroy Bland ya da namı diğer Ahmet Abdullah'la kapatacağız bu haftaki caz yolculuğumuzu ve son derece karakteristik bir Afro-Amerikan caz örneği şimdi radyolarınıza gelecek.

Dedication isimli çalışmasını bir anma albümüne dönüştürmüş Leroy. Sonraki yıllarda da piyanist Sanra bestelerini de yorumladığı anma albümleri hazırlamıştı. Bu çalışmada ise bir dönem Ornette Coleman, Sonny Rollins gibi dev caz liderlerini eşlik etmiş bir davulcu olan Charnet Moffett anısına bir albüm hazırlayan Abdullah, Moffett'ın oğlu Cody'yi de ondan kalan davulun arkasına oturtmuş. Tabii hem besteleriyle hem de onun adını sıkça andıkları parçalarda Ahmet Abdullah'ın düzenlemelerini yaptığı trompet ve flügelhorn ve zaman zaman da sesiyle katıldığı çalışlara bir çeşit törensel bir katılımla eşlik eden diğer müzisyenler de var. Başta saksafonda çok sevdiğim isimlerden olan alto saksafoncu Carlos Swart ve kontrbasta yıllar önce onu burada da izlemekten büyük keyif aldım. Alex Blake'in yanı sıra davulda da işte az önce söylediğimiz Cody Moffett var. Trompetçi Leroy Blunt ya da sonradan aldığı ismiyle Ahmet Abdullah radyolarınıza gelecek. Programımıza gösterdiğiniz ilgiye bir kez daha teşekkürlerimizle esenlikler diliyoruz. Hoşçakalın.

Caz Fora. Hazırlayan ve sunan Levent Öget.

0: Nazmi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Merhaba, yeni bir Forte'ye hoş geldiniz. Burası TRT Radyo 3, ben Uğur Haspolat. Yine rock heyecanını hep birlikte paylaşacağımız bir yayın bizleri bekliyor. İlk kıvılcım Europe'dan çok etkinlikte, organizasyon açılışında kullanıldı şarkı. Ama aslında Europe parçayı ilginç, biraz apokaliptik sözlerle de yazdı. Yani dünyayı, gezegenimizi terk etmek zorunda kalıyoruz. Tamam, birlikte ayrılıyoruz, yalnız değiliz. Uzaya, Venüs'e doğru birlikte yolculuğa çıkıyoruz. Ama bu yine de bir veda. Gezegenimizle vedalaşıyoruz. The Final Countdown.

Dünyada yaşamak artık çok zorlaşmış. Gezegenimiz tükenmiş ve artık onu terk etme zamanı. İşte Joy Tempest bu arka planda yazdı sözleri. O meşhur klavye motifini ise şarkı kaydedilmeden 5 yıl önce. Grubun klavyecisi Mick Mikaeli ona enstrümanını ödünç verdiğinde yazmıştı. Tempest, evet, dünyayı terk etme, başka bir gezegene, Venüs'e doğru yolculuğun hikayesi, bir umut ama aynı zamanda bir veda şarkısı, The Final Countdown.

2008 yılında çizer Paul Rogers bir Bob Dylan şarkısına dayanan çizimlerle dolu bir kitap yayımladı. Dylan'ın sözlerini hikayeyi oluşturmak için kullandı. Forever Young.

ilk kez 1974 yılında Planet Waves albümünde yer aldığından beri Forever Young, Bob Dylan'ın en sevilen şarkılarından biri oldu. 2008 yılında da Paul Rodgers çizimleriyle bu yeni bir yoruma kavuştu. Klasik Dylan şarkılarından ve Dylan'ın hayatından kesitlerden esinlenen görsellerle kendisi ve mesajı her zaman genç kalacak bu parçaya bir övgü oldu. Kitap çocuklara yönelik bir kitap olarak yayımlandı. Yine aynı isimli Forever Young. Lenny Kravitz 2020 yılında yayımladığı anı kitabında hayatının aşk tarafından yönlendirilmesine nasıl izin verdiğini ortaya koymuştu. Doğal olarak kitabın adı da buna uygun şarkılarından birinin ismini paylaştı. Let Love Rule. Love.

Lenny Kravitz, hikayemi büyülü bağlantılara sahip bir şarkılar bavulu olarak görüyorum demişti. İsmini de şarkısından alan Let Love Rule, Kravitz'in hayatına içtenlikle, kendisini eleştirerek ve mizahla baktığı bir anı çalışması. Hayatım tamamen zıtlıklar üzerine kurulu diye yazdı. İkizler ruhumu kabul ettim. Yinler ve yanglar kalbimin ve zihnimin çeşitli yerlerinde birbirine karışarak bana denge sağladı, merakımı ve huzurumu besledi dedi. Let Love Rule, Manhattan'ın yukarı doğu yakasından Brooklyn'in Bedford-Stuyvesant'ına, Los Angeles'ın Baldwin Hills ve Beverly Hills'ine, son olarak Fransa, İngiltere ve Almanya'ya uzanan geniş bir tuvali kapsıyor. Okuldaki zorlu mücadelelere ve evdeki aşırı gerginliğe rağmen müziğe devam eden, kurtuluşu müzikte bulan çılgınca yaratıcı bir çocuğun hikayesi, onun bir müzisyen olarak büyümesini ve nihayetinde usta bir şarkı yazarı, yapımcı ve yorumcu olmasını takip ediyoruz. Aynı zamanda Lenny'nin ruhsal gelişimini izliyoruz ve bu gelişimin müziğini nasıl güçlü bir şekilde etkilediğini de görüyoruz. Lenny'nin etrafındaki karakter kadrosu da ilgi çekici. Yüksek bir mevkide haber yöneticisi olan babası Cy, bir televizyon yıldızı olan annesi Roxy Rocker ve ilham perisi haline gelen genç aktris Lisa Bonet. Tabii ana karakter büyük tutkusuna rağmen inandığı sesi yansıtana kadar anlaşma üstüne anlaşmayı geri çeviren Lenny. İşte bu şarkıyı uluslararası bir dinleyici kitlesine sunabilen o sesin oluşumu bu hikayenin de tam kalbini oluşturuyor. İster kayıt, ister icra, ister kitap yazmak olsun diyor Lenny. Benim sanatım içimdeki ilhamı dinlemek ve sonra onu insanlarla paylaşmakla ilgili sanat dünyaları birbirine yakınlaştırmalıdır. Fransız progresif rock müziğinin en iyi gruplarından biriyle devam ediyoruz. Atoll, bir okyanus derinliğinde sizi hemen içine çekecek bir parçayla gelecek. L'Océan, bunun ardından yine harika bir grup, efsanevi Rush'ın bir parçası. Subdivisions'taki soru da şu: korunaklı görünen bir ortam sizi gerçekten koruyor mu, yoksa potansiyelinizi engellemeye mi hizmet ediyor?

rock çalışmalarına müzikal kompozisyon açısından bakarsak zaten Rush gibi gruplar bu türün zirvelerini temsil ediyor. Subdivisions gibi parçalar müzikal anlamda birer başyapıt sayılır. Geddy Lee'nin sentezleyicileri muhteşem bir şekilde kullanması zaten bunlarla açıldı parça. İhtişamını gösterir hemen. Neil Peart'ın mükemmel davulları, bunlar yine Geddy Lee'nin kendine özgü vokalleriyle birleşince sanki bir şarkıdan çok bir grubun deneyimine tanık oluyoruz. Bir notanın başka bir notaya evrilmesini sağlayan efektler yıllar içinde birçok stilin önemli bir parçası haline geldi. Öyle ki 1980'lerde çıkan bazı parçalar bu tremolo düzeneği olmadan çalınamayacak parçalardı. Özellikle bazı gitar virtüözlerinin sevdiği düzeneklerden biri oldu. Elektro gitarın benzersiz ses yelpazesinin unsurlarından bazıları sadece bunlar. Aslında tremolo koluyla gitarın akordunu bozuyorsunuz ve sonra geri getiriyorsunuz. Yıllar boyunca birçok gitarist bu düzeneyi kullandı. İşte elektro gitar tarihinin erken dönemlerinde Chet Atkins, Paul Bixby'nin icat ettiği sistemi kullandı. Chet Atkins sistemi çoğu zaman akorlarla kullanıyordu. Yine onun gibi bu Bixby sistemini kullanan başka bir gitarist Les Paul'la ortaklığı 1978 tarihli bir kayıt. It don't mean a thing if it ain't got that swing.

Cole Bigsby tarafından icat edilen, genellikle sadece Bigsby olarak adlandırılan vibrato kuyruk parçası, ticari anlamda başarılı ilk vibrato sistemi. Bigsby bunun patentini 1952'de alıyor. Surf rock'ta veya erken dönemdeki sözsüz parçalarda da düzeneğin kullanımıyla karşılaşıyoruz. Çeşitli gitar tiplerinde farklı şekillerde karşımıza çıksa da nedir bu düzenek? Bu sistemle tellerin gerginliğini değiştiriyorsunuz. Seste bir dalgalanma yaratıyorsunuz. Yani perdede bir değişim oluyor. Aslında gitarın akordunu geçici olarak değiştirip tekrar eski haline getiriyorsunuz. Tipik olarak bir elektro gitarın köprü bölümünde yer alır. Buradaki kol yardımıyla düzeneği hareket ettirirsiniz. Whammy kolu, vibrato kolu, tremolo kolu gibi isimler alır bu kontrol kolu. Bu düzeneğin daha güçlü, sert bir kullanımı, kolun şiddetle sallanmasıyla bir etki yaratır. Genellikle metaldeki sololarda rastlıyoruz bu tarza. Slayer'da tekniği yoğun bir şekilde kullanmayı seven bir grup. Örneklerden biri Raining Blood, ama bunun öncesinde yine Whammy kullanımıyla birlikte zaten birçok gitar çalma tekniğini barındıran Eddie Van Halen solosu Eruption yer alacak.

Slayer yoğun olarak kullanır vibrato düzeneğini. Raining Blood bunun başta gelen örneklerinden biriydi. Vibrato efektlerini doğal ve yapay harmoniklerle birleştirdiğinizde çığlık sesleri gibi, cıyaklama sesleri gibi sesler çıkıyor. Kerry King, Jeff Hanneman 1980'lerin başından itibaren bu efektleri kullandı. İlk Machine Head albümü 1994'te yayımlanan Burn My Eyes'da yer alan temalar, Rob Flynn'in şarkı sözlerine de yansıyan, grubun da memleketinde maruz kaldığı sosyal düzensizlik ve buna bağlı iç gerilimle bağlantılı, açılış parçası da 1993 Waco kuşatmasına göndermelerde bulunuyordu. Machine Head ve The Vidian.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde Waco şehri yakınlarında bulunan Branch Davidians, Davidian tarikatıyla ABD federal hükümeti Texas eyaleti kolluk kuvvetleri arasında yaşanan çatışmalar. Machine Head şarkısında Davidian'da aslında bu olaya göndermeler var. Waco kuşatması büyük tartışmaları beraberinde getirdi. Bazıları yetkililerin güçlerini kötüye kullandıklarını eleştirirken bazıları da Koresh'in suça batmış biri olduğunu, kendisiyle birlikte takipçilerinin bunu hak ettiğini söylüyordu. Davidian'ın sözel çekirdeğini de Waco'da yaşananlar oluşturdu. Flynn bunun politik olduğunu söylemek istemiyorum ama Davidian ve Black gibi şarkılar olup biten tüm çılgınlıkları belgeliyordu dedi. İlk Machine Head albümü Burn My Eyes 1994 Ağustos'unda piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra bir klasik olmaya doğru yol alacaktı. Albümün açılışındaki bu parça da albümün tonunu harika bir şekilde belirliyordu. Albüm de dünya çapında 400 binden fazla kopyası satılarak onların plak şirketinin en çok satılan albümü oldu. Ta ki bu plak şirketinden Slipknot'un ilk albümü çıkana kadar yavaşlatılmış ve yankı eklenmiş yorumlardan birini dinleyeceğiz. Ravens Rock, meşhur Eurythmics parçasını bu şekilde yorumlayınca parçanın türünde, temposunda, enstrüman kullanma biçimlerinde değişiklikler oldu. Orijinal parçadaki synthpop atmosferi, senfonik rock, gotik metal gibi bir yere kaydı. Sweet Dreams.

yavaşlama ve yankılarla birlikte daha düşünceli, karanlık hale geldi. Sweet Dreams, Eurythmics parçasının Ravens Rock yorumunu dinledik. Joy Division'la devam ediyoruz. Grup Love Will Tear Us Apart şarkısında kullandığı yankıyla buzlu ve kendi atmosferini yakalayan bir yapıyı oluşturdu. Bu özellikle davullarda ve vokallerde fark ediliyor.

şarkıda hangi tür reverb ünitelerinin kullanıldığını bilmiyorum. Net bir bilgiye de ulaşamadım. Muhtemelen çeşitli reverb ünitelerini kullandım. Martin Hannett, Joy Division prodüktörü. Kendisi zaten yenilikçi, alışılmadık prodüksiyon teknikleriyle tanınıyordu. Grubun kendisine özgü sesini oluşturmak için yankı, gecikme, bozulma gibi efektlerle yoğun denemeleri oldu. Mikrofonları alışılmadık yerlere yerleştirmek veya enstrümanları efekt işlemcilerinden beklenmedik şekilde geçirmek gibi geleneksel olmayan yöntemler kullanırdı Hannett. Sonuçta yankı ünitesinden çok bunun parçada yarattığı genel etki önemli. Love Will Tear Us Apart'taki yankının sese derinlik, boşluk katarak şarkının melankolik ve içe dönük atmosferine de katkıda bulunduğu kesin. Bu parçayla bölümün sonuna geldik. Ben Uğur Haspolat. Başka bir Forte'de görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, rock dolu kalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13.00

Dörtlük Dans programından herkese merhaba. TRT Radyo üstesiniz. Ben Barış Berk'ten. Haftanın açılış plağı 2011 yılından İran asıllı Amerikalı prodüktör Mazi ya da diğer bir adıyla Audio Soul Project'ten My Bluff. Bizse Joshua is Visual versiyonu dinliyoruz. Dörtlük Dans başladı. Hoş geldiniz.

önce dünyanın en büyük plak şirketi Defected etiketiyle Frankie Knuckles'ın ölmeden önce yaptığı belki de en ses getiren düzenlemesiyle Herkes'in Love Affair Blind'ı dinledik. Hemen peşinden Dove Swindle All I Want ile gruva doyduk. Sırada da Dominic Fields Alan Freedom adlı prodüksiyonun Fred Everything Dubstrumental versiyonu var. Papa Records'tan yayınlandı.

They realize that they're better than what they think.

Abona Mind ve sonrasında Universal Positivo Records sunumuyla MDA Grooves, Ipanema Jazz, Sean McVie, Basement Mix bu haftaki 4-4'lük dansa renk katlıyor. Dinlemeye başladığımız bu dans eseri ise New York Empire State binasının tepesinde stüdyoları bulunan ünleri Amerika'nın sınırlarını 90'lı yıllarda aşmış bir ikili Kenny Dope Gonzalez ile Little Louis Vega yani Masters at Work imzası taşıyor. Yine bir Defected gururla sunar diyebileceğimiz plaktan bahsediyorum. Funky People, Casio Ware, Funky People, Masters at Work, Main Mix, TRT Radyo 3'te.

Alton Miller Moon Shadow Doug Gomez Remix, Manuscript Records Ukrayna etiketiyle yayınlandı. Sırada Pepe Navarro RH MWN Remix var. Keyifli çıkartın.

right now. I'm talking to you.

saygın plak şirketi Glasgow Underground'dan yayınlanan Ram Simon, Can Gedenop'a kulak kabarttık. Bu haftanın kapanış plağı için dinamizmden asla taviz vermeyen bir prodüktör olan Oscar Barilla'yı seçtim. Echoes ile bu haftalık vedalaşıyoruz. Haftaya Perşembe 21'de TRT Radyo 3'te görüşünceye kadar ben Barış Berk'ten esenlikler diliyorum.

Aranjörler nota sihirbazıdır. Müziği umulmadık boyutlara taşır. Caz müziğinde ise yaratıcı ve besteci düzeyindedir. Hülya Tunçağ TRT Radyo 3'te her cumartesi saat 19'da Caz'ın Öteki Kahramanları Aranjörler programında sizleri geçmişten günümüze ünlü aranjörlerle buluşturacak.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Mega kent İstanbul son 84 yılın en yoğun yağışını aldı. İstanbul'da metrekareye 272 kilogram yağış düştü. Sel nedeniyle biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi. Fatih ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk yolda yürürken elektrik akımına kapıldı. Ayazağa'da da suyla dolan yolda düşen ve başını kaldırıma çarpan bir kişi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Selin ardından Sadabat Parkı yanında da bir kişinin cansız bedeni bulundu. Selden etkilenen 11 kişi hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Selde kaybolduğu belirtilen 5 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Selin yaralarının sarılması amacıyla yurt genelinde 55.560 personel görevlendirildi. 6 ilde eğitime ara verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyardı. İstanbul Valisi Davut Gül, kentte sel nedeniyle mahsur kalan 3050 kişinin kurtarıldığını, kurtarılmayı bekleyen kimsenin kalmadığını açıkladı. Davut Gül, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından selin yolu açtığı yaraların sarılması amacıyla ödemelerin pazartesi gününden itibaren hesaplara yatırılacağını belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da İstanbul'a 200 milyon lira aktarıldığını duyurdu. İstanbul'da okullar bir gün daha tatil edilirken, motosikletlerin yarın sabah saat 6'dan itibaren trafiğe çıkabileceği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul ve Antalya'daki sel ve su baskınları karşısında kurumların teyakkuz halinde olduğunu söyledi. Erdoğan, tüm kurumlarımız koordinasyon içinde çalışıyor, sahada tedbirleri alıyor dedi. Beştepe'de düzenlenen Türkiye Maarif Vakfı 10. yıl programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi kurumların uyarılarının dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan, sel nedeniyle hayatını kaybeden 3 kişiye de Allah'tan rahmet diledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'daki selin ardından birlik ve dayanışma mesajı verdi. Devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu belirten Bahçeli, bu zor günler devlet ve millet dayanışmasıyla geride bırakılacaktır dedi. Antalya'da da kuvvetli sağanak etkili oldu. Demre ilçesinde taşkınlar meydana geldi. Cadde ve sokaklar suyla doldu. Araçlar sürüklendi. İlçedeki birçok serada su altında kaldı. Kuvvetli sağanağın büyük hasara yol açtığı Demre ilçesindeki temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. Meteoroloji Genel

açıklandı. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Düzce'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Gültekin'in Türkiye Belediyeler Birliği'ndeki seçim dolayısıyla Ankara'ya doğru yol alırken, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı mevkiinde meydana gelen zincirleme kazada ağır yaralandığı, kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi. Yemen'de hükümetle İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Husiler geçici başkent olan Aden'deki Maşik Başkanlık Sarayı'nı 5 füzeyle hedef aldı. Füze saldırısında sarayı korumakla görevli 3 asker öldü. Husilerin ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetinde düzenlediği saldırılar ve ihlaller sonucunda da son 48 saatte 7 sivilin hayatını kaybettiği, 26 kişinin alıkonulduğu duyuruldu. Pakistan'ın Peşaver kentindeki bir özel okulun çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayda 34 öğrenciyle bir öğretmen hayatını kaybetti. Çok sayıda öğrenci de yaralandı. Okulun sahibi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Haberleri sunduk.

0: Seslerin izinde. Hazırlayan Süleyman Çağlayan.
1: Seslerin izindeki yeni yolculuğumuza hoş geldiniz. Ben Elif Karahan Toker, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz. Her hafta farklı bir ustanın izini sürdüğümüz programımızın bu bölümünde 1990'lardan bu yana kurucusu olduğu Amorphis grubuyla beraber folk, ekstrem ve progresif metalin sınırlarını birleştiren, Fin mitolojisini metal sahnesine taşıyan Esa Holopainen'in peşinden gidiyoruz. Hazırsanız modern metal sahnesinin en karakteristik müzisyenlerinden birinin hikayesine giriş yapıyoruz.

Açılışta Esa Holopainen'in Tommy Koivusaari ile beraber kurucusu ve 1990 yılından beri daimi üyesi olduğu Amorphis'in dilinden düşürmediği Fin destanı Kalevala'yı konu alan albümlerinden 2009 yılında yayınlanan Skyforger'a ve açılış parçasına konuk olduk. Adını destanda anlatılan ve bereket ve şans getirdiğine inanılan Sampo'dan alan parça, yayınlandığı tarihten itibaren Amorphis sahnesinin vazgeçilmezlerinden biri olmuştu. Sonrasında sırayı Esa Holopainen'in aynı yıllarda yayınlanan Guitar Hero video oyunu için hem teknik hem de mizahi yanını ortaya koyduğu Sauna Blast alıyor. Holopainen bu parça sayesinde albümde yer alan Alexi Laiho ve Timo Tolkki gibi diğer önemli gitaristlerle beraber oyuna kuzeyin sıcak ve samimi atmosferini getirmişti.

Esaholopainen'in Amorphis'ten grup arkadaşı Olli-Pekka Laine ve Sentence'dan Taneli Jarva gibi isimlerle eski usul ekstrem metal icra etmek amacıyla kurduğu Chaos Breed, 2004 yılında tek albümleri Brutal'ı yayınladıktan sonra devamını getirmemişti. Şimdi bu tek albümün hit parçası Casket Ride'la bu süper gruba konuk oluyoruz.

Esa Holopainen yıllar içerisinde farklı türlerden Fin gruplarına konuk olarak destek vermişti. Bunlardan programda yer vereceğimiz ilki Stoner Metal topluluğu Mannheim'in 2026 tarihli son albümde yer alan Dam Buster'da Holopainen'in melodik gitar dokunuşları grubun sert ve groove odaklı yapısına farklı bir atmosfer katarken dinleyiciye hem tanıdık hem de yeni bir deneyim sunuyor.

Adını Killing Joke parçasından alan Alman gotik rock grubu, Love Like Blood'da Esa Holopane ile sürpriz bir birlikteliğe imza atmış ve 1998 tarihli EP'lerinde iki parçada Finn gitariste yer vermişti. Grubun Dark Wave çizgisini daha sert ve progresif bir boyuta taşıyan bu birliktelik, albümün genel ruhuna dramatik bir yoğunluk ekliyor.

Tuska kentinde düzenlenen Metal Festivali'nin 2017 yılına denk gelen 20. yıl dönümüne özel olarak Esa Holopainen tarafından bestelenen parça Children of Bodom, Enciferum, Firewind, Hymn, Lordi, Nightwish, Stratovarius, Winter Sun gibi Finlandiya'yı metal sahnesinde temsil eden pek çok grubun elemanları tarafından seslendirilmişti. Şimdi bir dayanışma örneğine dönüşen ve yıldızlar geçidine sahne olan bu parçaya kulak veriyoruz.

Sıradaki durağımızda Esa Holopainen'in konuk olduğu bir başka Fin topluluğa konuk oluyoruz. Çocuklara metal müziği sevdirmek amacıyla temalarını dinozor hikayelerinden alan parodi metal grubu Hevisaurus, 2019 tarihli albümde yer alan Ustavius on Ikusta'yla Dostluk Sonsuzdur derken gitarda Holopainen yer alıyor.

Amorphis'le geçen uzun yılların ardından Esa Holopainen 2021 yılında ilk solo projesine imza atmaya karar verdiğinde Katatonya'dan Jonas Renkse, Leprous'tan Einar Solberg, The Gathering'den Anneke van Giersbergen ve tabii Amorphis'ten Tommy Jutsen vokalist olarak albüme destek vermişti. Bu güçlü kadrosunun hakkını veren Silver Lake by Esa Holopainen, onun çok yönlü sanatçı kimliğini ortaya koyarken, girişteki enstrümantal isim parçasıysa adeta bu yeni ufka açılan bir kapı görevini görüyordu.

Esa Holopainen'in izindeki yolculuğumuza yeniden Amorphis'le beraber devam ediyor ve grubun en destansı hikayelerinden birine dönüşen Holopainen bestesi Mai Kantele eşliğinde kapanışa doğru yol alıyoruz. Fin halk müziğinde kullanılan geleneksel bir telli çalgıdan aldığı adıyla ilk olarak grubun 1996 tarihli Elegy albümünde yer alan parça zaman içerisinde farklı versiyonlarıyla dinleyiciye ulaşmıştı. Unutulmaz Tales from the Thousand Lakes'in 30. yıl dönümünde Helsinki'nin Tavastia salonunda verilen konserin kapanışında gruba sonradan katılarak ikinci baharını yaşatan Tommy Jutze'nin sesinden dinlediğimiz hali ise belki de bunların en özellerinden biriydi.

0: Esa Holopainen'in izinde kuzeyin soğuk havasından gelen müziğinin sıcaklığını hissettiğimiz yolculuğumuz burada sona eriyor. Kimi zaman destansı, kimi zaman eğlenceli, sert riffler ve atmosferik melodiler eşliğinde Amorphis ve Holopainen hikayesi bizimle olmaya devam edecek. Ben Elif Karahan Toker, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz. Gelecek hafta başka bir usta müzisyenle seslerin izini sürmeye devam edeceğimiz programımızda buluşuncaya dek müzikle kalın.
1: Seslerin izinde. Hazırlayan Süleyman Çağlayan.

TRT Radyo 3'ten iyi akşamlar. Bir hafta daha geride kaldı ve Gri Ses'te bir kez daha birlikteyiz. Hatırlayacağınız gibi Aldi Meola Maratonu'nda birkaç haftadır sanatçının diğer müzisyenlerle gerçekleştirdiği ortak çalışmalara yer veriyoruz ve bu hafta sırada ünlü gitaristin Japon perküsyon ustası Tomi Yamashita ile verdiği bir konserin kayıtlarından oluşan Go, Live from Paris var. Go, Yamashita'nın yıllar boyunca gerçekleştirdiği birçok proje için kullandığı ortak isim ve Go'nun bu konserdeki versiyonu vurmalı ve tuşlu çalmalı.

gruplarda Tommy Yamaç da, gitarda Aldi Meola, vokal ve piyanoda Steve Winwood, synthesizer'da Klaus Schulze ve davulda Michael Shirive'dan oluşuyor. 1976 yapımı albümden bu hafta dinleyeceğimiz ilk parçalar Space Song, Carnival, Windspin ve Ghost Machine.

TRT Radyo 3'te maraton konuğumuz Aldi Meola'nın Japon perküsyon ustası Shiromi Yamashita ile verdiği bir konserin kayıtlarından oluşan Go! Live from Paris başlıklı albümünü dinlemeye devam ediyoruz. Vurmalı ve tuşlu çalgılarda Shiromi Yamashita, gitarda Aldi Meola, vokal ve piyanoda Steve Winwood, synthesizer'da Klaus Schulze ve davulda Michael Shrive'dan oluşan Go!'nun 1976 yapımı albümünden bu hafta dinleyeceğimiz son parçalar Surf Spin, Time is Here, Win or Loser, The Solitude.

0: TRT Radyo 3.
1: Solitude maraton konuğumuz Aldi Meola'nın vurmalı çalgılar ustası Shlomi Yamaçta'nın Go adlı projesiyle verdiği bir konserin kayıtlarından oluşan Live from Paris başlıklı albümünden bu hafta sunduğumuz son parçaydı. Ancak gri sesinin sona ermiş değil ve sırada ünlü gitaristin ortak çalışmalarından bir diğeri Rus sanatçı Leonid Agutin'le gerçekleştirdiği ve geçen hafta tamamını sunduğumuz Cosmopolitan Life var. 2005 yapımı bu albümden sunacağımız parçalarsa Cuba Africa, Cosmopolitan Life ve Nobody. Ardından aynı albümden Price to Learn ile sizlere veda edeceğiz.

0: Radyo 3.
1: TRT Radyo 3'te maraton konuğumuz Aldi Meola'nın vurmalı çalgılar ustası Stromi Yamaçta'nın Go adlı projesiyle verdiği bir konserin kayıtlarından oluşan Live from Paris başlıklı 1976 yapımı albümünü sanatçının Leonid Agutin'le ortak çalışması Cosmopolitan Live eşliğinde dinlediğimiz bir gri sesin daha sonuna geldik. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyeseroğlu, programı hazırlayan ve sunan ben Ersoy Aktanır. Gelecek hafta aynı gün, aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Gri Ses.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Radyo 3. Gece ve Müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Programımızın ilk bölümüne Macar besteci ve virtüöz kemancı Yeno Huba ile başlıyoruz. Eğitimine Macaristan Kraliyet Opera Orkestrası'nın baş kemancısı olan babasıyla başlayan bestecinin 1893 yılında keman ve piyano için kaleme aldığı 3 karakteristik parça serisinde yer alan Afanoban adlı eseri kemancı Ferenc Secodi, piyanist István Kasai eşliğinde seslendiriyor.

Yanuhu Bay'ın 1893 tarihli 3 karakteristik parça serisinden Afonoban adlı sonuncusunu kemancı Ferenc Sejodi ve piyanist István Kassai seslendirdi. Charles Gounod'un 1859 tarihli Faust operasından Vals bölümüyle devam ediyoruz.

Charles Gounod'un Faust operasından Vals bölümünü Borg Vagna yönetimindeki Danimarka Radyosu Konser Orkestrası'ndan dinlediniz. Handel'in Giulio Cesare operasının 3. perdesinden Kleopatra'nın Kaderimi Ağlayacağım başlıklı ünlü aryası var sırada. Soprano Nuria Riel seslendiriyor.

Handel'in Giulio Cesare operasından Kleopatra'nın Kaderimi Ağlayacağım başlıklı aryasını soprano Nuria Rial ve Moritz Stiger yönetimindeki La Cetra Barok Orkestrası'ndan dinlediniz. Joseph Bonnet'in Ork için 1908 tarihli konser varyasyonlarıyla devam ediyoruz.

Fransız besteci Joseph Bonnet'in Ork için 1908 tarihli konser varyasyonlarını Avustralyalı ork sanatçısı Michael Dutman seslendirdi. Opera janrının öncüsü, Claudio Monteverdi'nin Meryem Ana konulu bir dinsel eser formu olan Magnificat'ı var sırada.

Claudio Monteverdi'nin 1610 tarihli Magnifikat'ını Diego Fasolis yönetimindeki İsviçre Radyo Korosu'ndan dinlediniz. Polonyalı besteci Karol Szymanowski'nin son büyük eseri olan Opus 61 2. Keman Konçertosu'yla devam ediyoruz. Solist Edward Zienkowski.

Karol Şimanovski'nin 1933 tarihli Opus 61 2. Keman Konçertosunu solist Edward Ziemkowski ve Polonya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Edward Elgar'ın mezzo-soprano, koro ve orkestra için Opus 69 Müzik Yapanlar adlı eseri var sırada.

Edward Elgar'ın Müzik Yapanlar adlı 1912 tarihli eserini mezzo-soprano Jane Irwin, Hollanda Radyo Korosu ve Filarmoni Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Programımızın bu bölümü Mozart'ın Köhel 570 si bemol majör piyano sonatıyla sona eriyor.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 1789 yılında bestelediği Köhel 570 si bemol majör piyano sonatını Vikingur Olafsson seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1946 yılında kurulan Almanya Berlin Senfoni Orkestrası'nın 12 Ekim 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Tabitha Berglund yönetiminde sahne alan topluluğun solisti 1961 doğumlu Norveçli cellist Truls Mörk. Konser programından ilk olarak 1977 doğumlu İzlandalı besteci Anna Thorvaldsdottir'e New York Filarmoni Orkestrası tarafından sipariş edilen Metokozmos adlı 2018 tarihli senfonik şiiri dinliyor.